0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

0: Foto City sunar.
1: Saat 6.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.

30 Eylül 2026 günlerden çarşamba, hafta ortasında ve ayın son gününde Eylül'ü kapatıp Ekim'e merhaba derken festivalde ben Tümer Kansöğüt de hafta içi her gün olduğu gibi en iyi müziğin adresinde yeniden sizlerle birlikteyim. 2 saatlik yolculuk boyunca en keyifli şarkıları paylaşacak olduğumuz yolculuğumuz başlıyor.

Türk pop müziğinin en güzel örneklerini paylaştığımız 120 dakikalık festival yolculuğundan herkese bir kez daha merhaba. Eylül'ü yavaş yavaş kapatmaya hazırlandım. Zaten son gününü geride bıraktığımız anlarda yağış yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor ve bu haftanın yağış tablosuna baktığımızda da hafta boyunca yurt genelinde yağışların etkili olacağı, hatta bazı noktalarda da zaman zaman şiddetini artıracağını biliyoruz efendim. Günün keyifli şarkıları bu frekansta sizlerle buluşmaya devam ediyor. Yağmurlu günlerde size eşlik eden o keyifli şarkı şimdi radyonuzda.

30 Eylül 2026 Çarşamba gününde keyifli müzik kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor festivalde. Herkese muhteşem bir gün dileyelim bir kez daha. Bu yıl efendim yağışların çok fazla olacağı noktasında uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Dünya genelinde de sel ve yağışların hayatı olumsuz etkilediğine dair haberleri de yakından takip ediyoruz son günlerde. Onlardan birisi de Tayland, başkent Bangkok'un da aralarında bulunduğu 29 bölgede şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 2,6 milyondan fazla kişi etkilenmiş ve 23 kişinin ise hayatını kaybettiği tahmin ediliyor bu seller dolayısıyla. Ancak ülkede şöyle ilginç de bir tablo var. Ülkede yaşayan bazı Türklerden edindiğimiz bilgilere göre sosyal medya paylaşımlarında belki sizler de görmüşsünüzdür. Hayat çok olumsuz yönde etkileniyor ama bunun keyfini de, bunun geyiğini, mizahını da çok iyi bir şekilde çıkartan Taylandlıların yüzünün güldüğü yönündeki haberlerde tabii ki konuşulan, tartışılan durumlardan birisi. Ülkemizde bakalım nasıl bir sonbahar ve kış geride kalacak? Meteoroloji uzmanları ülkemizde de yağışların yoğun olacağına dair bu yıl uyarılarını daha yaz başında yapmaya başlamışlardı.

Eylül ayının son gününde yine her zaman olduğu gibi en sevdiğiniz şarkılarla müzik yolculuğumuz festivalde kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Edirne'nin Enez açıklarında yaşanan bir olaya hep birlikte sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Saros Körfezi'nde avlanan balıkçılar ağları çekerken büyük bir orkinos yakaladıklarını düşünerek sevinçle ağı çektiler. Ama ağları her zamankinden çok daha fazla ağırdı. Çünkü tekneye çıkardıkları şey hiç beklemedikleri bir sürpriz oluyor onlar için. Saros Körfezi'nde ağlara takılan 1 metre 70 santimetre boyunda ve 65 kilo ağırlığındaki köpek balığıydı onların çektiği değerli dinleyenler. Köpek balığının türü ise kum kaplanıymış. Tür Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin listesinde kritik tehlike altında olarak yer alıyorlar. Bu nedenle Saros'da yakalandığı bildirilen balığın türünün uzmanlar tarafından kesin olarak doğrulanması da önem taşıyor diyebiliriz. Denizin 50 metre altından gelen bu sürpriz Saros'un sularında hala keşfedilmeyi bekleyen çok şey olduğunu da bizlere hatırlatıyor. Muhteşem bir denizdir, muhteşem bir körfezdir. Kendi kendini temizleyebilmesi özelliğiyle de epey güzeldir Saros Körfezi, bilenler bilir değil mi? Şimdi keyifli müzikle yolculuğumuz devam ediyor. Ufak bir müzik molamız daha var. Sonrasında yeniden buradayız.

Türkiye-İtalya UEFA Uluslar Ligi maçının canlı yayınlandığı 28 Eylül Pazartesi akşamı reyting sonuçları açıklanmış efendim. Mücadelede biraz daha böyle katkı koyabilseydik o mücadeleye, o ruh belki de daha diri olsaydı farklı bir reyting sonuçlarından bahsediyor olabilirdik sizlere ama bakalım nasılmış reyting sonuçları pazartesi günü. Pazartesi akşamının tablosu şöyle. ATV'de yayınlanan maç totalde 10,79, ABD ise 13,43 ve ABC1'de ise 13,55 reytingle 3 kategoride de birinci olmuş. Maç ABD 40,13 izlenme payına ulaşıyor. Yine diziler takip ediyor reyting sonuçlarını da. Keşke mücadeleye dediğimiz gibi fazla katkı koyabildiğimiz, gerçekten ciddi bir şekilde hınca hınç mücadele ettiğimiz bir müsabaka olsaydı bu reyting sonuçlarının çok daha farklı olacağını tahmin ediyorum. Çünkü birçok kişi de maçı seyrederken artık 3. golü yememizin ardından öfkeyle kanalları kapatmış olabilir, değil mi?

Gününki ihti şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Herkese bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim. Efendim, evet, şöyle bir milli maçtan bahsetmiştik az önce. Ratinglerde birinci çıktı ama gönüllerde sonuncuydu maalesef ki. Sahada da epey tepki vardı değil mi milli takıma karşı? Gerek İsmail Hacı Osmanoğlu'na gerekse teknik direktör Montella'ya karşı tepkiler epey bir yüksekti. Tezahüratları bizler de ekran başında duyabildik. Tepkiler de birazcık yerindeydi gerçekten incelediğimiz zaman. Milli takımın son zamanlardaki durumu birçok futbolsever tarafından tepki görmeye devam ediyor. Hele de yaz boyu büyük ümitlerle aslında Dünya Kupası'na başlamıştık. Muhteşem bir şekilde millileri yolcu ettik ama onlar bize o mücadele ruhunu orada maalesef ki yaşatamamıştı. Bakın, mağlubiyetten bahsetmiyoruz burada. Dün maçı izlediyseniz özellikle ekran başında izleyenler, Fatih Terim yorumcuydu biliyorsunuz ki. Onun defalarca tekrar ettiği bir durum vardı. Skor ne olursa olsun mücadeleyi elden bırakmamak lazım. Çünkü o milli armayı taşıyoruz biz. Aslında bunu bize filenin sultanları, yani voleybolcularımız çok iyi şekilde gösteriyor değil mi? Skor ne olursa olsun, fark ne olursa olsun o mücadele ruhunu asla bırakmıyorlar ve yurda birçok şampiyonlukla, birçok başarıyla dönüyorlar. Aslında o başarıyla dönmeseler bile o mücadele ruhunu, o mücadele heyecanını bizlere yaşatmaları bile büyük gurur diyebiliriz. Peki efendim, Türkiye'nin durumu ne olacak? Bakacağız şöyle bir. Takımımız hangi şartlarda çıkabiliyor gruptan? Ayrılmayın, kısa bir soluklanıyoruz, sonrasında buradayız.

Günün sevilen şarkılarıyla festival yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Gözümüz kulağımız UEFA Uluslar Ligi'nde değil mi? A milli takımımızın üzerinde. Eyvah işimiz zor, bittik kapadık defteri diyenler de var. İşte aslında onlara, bizlere, hatta belki ben de aynı düşüncedeyim. Büyük bir cevap vermek istiyorsa matematiksel olarak aslında sonuna kadar gruptan çıkma ihtimalimiz masada hala ve inancımızı da tam tutarsak biz bu konuda aslında hemen organize olabiliriz. Önemli olan teknik ekibin, yine oyuncuların aslında bunu bize göstermesi. Önümüzde Fransa, İtalya ve Belçika maçı var. 2 Ekim Perşembe günü Belçika'dayız. Yine arkasından 5 Ekim Pazartesi günü İtalya deplasmanındayız. 4-1'in aslında karşılığını bakalım verebilecek miyiz ve 15 Kasım'da Fransa deplasmanında gruptaki düğümü çözersek eğer ki o D mücadeleyle sonuncu mücadelemizi vereceğiz. A liginde gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar çeyrek finale direkt yükseliyor. İlk iki maçımızda puan alamamış olsak da önümüzde biliyorsunuz ki oynayacağımız 4 karşılaşma bulunuyor ve özellikle doğrudan rakiplerimizle yapacağımız maçlar sıralamadaki yerimizi de belirliyor.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Günün sevilen şarkılarıyla festivaldeki yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha muhteşem bir gün diliyoruz. Günün keyifli şarkılarıyla çıktığımız müzik yolculuğumuza eşlik eden tüm dinleyicilerimize selamlar. Efendim, İstanbul mega kente çevireceğiz yüzümüzü. Pazar akşamı başlayan sahnenin ardından yeni bir yağış dalgasına hazırlanıyor İstanbul. Dün itibariyle peş peşe uyarılar geldi. Kuvvetli yağış olabilir dendi ve metrekareye 150 kilogramın üzerinde yağış düşebileceği noktasında uyarılar var. Sadece İstanbul değil, 14 il için aslında sarı kodlu uyarı yayınladı meteoroloji. Aralarında Artvin, Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Rize, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce de var. Yine yağışlara göre Sakarya ile Kocaeli ve Bursa'nın doğu kesimlerinde de yağışların çok kuvvetli olacağı noktasında uyarılar yapılıyor. Dediğimiz gibi bu sene aslında yağışlara hazırlıklı olmalıyız. Bizler bireysel hazırlıklarımızı yapacağız ama belediyelere de büyük iş düşüyor. Birçok noktada sel ve gibi yaşanabilecek durumlara karşı önlemleri almalı diye hatırlatalım bir kez daha.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Dünyanın en iyi 100 çorbası listesini güncelledi efendim. Listeye Türkiye'den 4 çorba girmiş ve zirveye en yakın isim akla ilk gelen mercimek ya da ezogelin çorbası değilmiş. Paraguay birinciliği elde etmiş bu arada bu Taste Atlas'ın listesinde. Geleneksel yemekleri Wori Wori ilk sırada yer almış. Paraguay yemeği bu da biliyorsunuz ki. Peki Türkiye'den hangi yemekler, hangi çorbalar bu listede yer alıyor? Birazdan geliyoruz, ayrılmayın.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 = 9 metredir.

Eylül ayının son gününde sevilen şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Evde çiçek yetiştirmeyi sevenler, sizler için bir başlıkta toplanmıştık. Tohumdan çiçek yetiştirmek isteyenlerin bilmesi gerekenler diye. Her tohum aynı zamanda ekilmez ve tohumu toprağın çok derinine gömmeyin dedik. Üçüncü uyarımızsa çimlenme döneminde toprağı tamamen kurutmamakmış. Işık filiz çıktıktan sonra daha da önemli hale geliyormuş, bunu da ekleyelim. Her filizi aynı saksıda bırakmamak da çiçek bakmayı sevenler için yine önemli başlıklardan birisi. Gübre konusunda acele etmemek de önemli çünkü özellikle fide yeni çıkmışken daha fazla gübrenin daha hızlı büyüme anlamına gelmediğini de unutmamak gerekiyor. Keyifli şarkılarla festival yolculuğumuz devam ediyor. Kısa bir soluklanacağız, geliyoruz sonrasında.

0: Smarties.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Kusoglu με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με MetaMet.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: 30 Eylül 2026 Çarşamba gününde sevdiğiniz şarkılarla festivalde sizinle buluştuk. Yine her zaman olduğu gibi en sevdiğiniz şarkıları paylaştığımızı düşünüyorum ben. Aksini düşünüyorsanız efendim, yarın bir şans daha verin. Mutlaka sevdiğiniz bir şarkıyla karşılaşacaksınız diyelim. Yarın yine aynı saatte tekrar festivalde görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Hey gidi koca dünya, güvenemem servetime malıma, ümidim yok bugün ile yarına, toprak beni de basacak bağrına. Adaletin bu mu dünya, ne olur yaşasak dünya, kimine kavun yedirdin, bana da acı şalak dünya.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.

0: geldiğim günler Gürkan ve Esin oğluyla uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

gel gel. Güzel başlayalım vay vay. Ne güzel o şarkıyla başlayacağım. Ne güzel söylemiş Gülcan Kaya, TRT sanatçısı. Bakmalara, dinlemelere doyamadım. Bediye Akartürk'ten çalıyorum ben bu türküyü hep sizlere. Ama Gülcan Kaya çok fena söylemiş. 5 tane saz, 2 tane gitar, kemançe, klarnet. Ne istersen var orkestrada, TRT bu. Vallahi billahi muhteşem olmuş. Bakmalara, dinlemelere doyamadım. Kenardan geçeyim, yol sizin olsun aman. Sevgili dostlar, çok bulutlu ve çok rüzgarlı bir sabahtan günaydınlar. Soğuk 17 derece. Rüzgarın etkisiyle kaç derece olarak hissediyoruz bilmiyorum ama kaloriferleri fullledim. Fullledim. 20 dereceye düşmüş içeride sıcaklık. Şimdi 23.5'a ayarladım. Çalışsın gür gür gür gür gür gür gür gür. Nasıl olsa bende para var. Ha, ne olacak sende? Gelsin faturalar. Kabarık kabarık gelsin. Ben sizin gibi fakir miyim? Ha? Size fakirlerse ya. Günaydın fakirlere günaydınlar. Zenginlere günaydınlar. Herkese günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Nay, nay, nay, nay, nay. Zeynep kardeşime günaydın. Hasan Kaşıkçı abime, Kalimera. Adem Ömer abime, dobro utro. Ahmet Ali'ye, good morning. Adem Akram abi, hadi o makine hangi atsın? Hangi mu? Bu da Dubai Napreş kadar. Orada Japonca günaydın dedim. Leyla, sana da Türkçe günaydın diyeyim. Günaydın Leyla, Balex kızlarım. Bugatça. Benim dün pişirdiğim bugatça gibi. İçinde pastırma aradım bulamadım. Ne olacak? 3,5 euroluk bugatça'da pastırma olur mu? Hilmi Şerif, bugatça yanında filiz öyle değil. Efendim, bol kıymalı, bol peynirli, bol kaşarlı, bol tavuklu, of of of, bol kremalı. Harika bugatçalar, börekler, harika başlamak için. Hilmi Şerif, bugatça triyandafili dizi seçin anacığım, seçin, seçin. Triyandafili dizi bugatça, Zülfiye Yılmaz. Günaydın Belçika'ya. Günaydın zengin yalı çocuğu demiş Yasin benim. Oho. Ben kaç kere söyledim ta Osmanlı Sarayı'na dayanıyor bizim köken ya. Sizin gibi fakir miyim ben be? Köy kızları mıyım? Kaçın gidin oradan. Yılmaz Kasım abi. Günaydınlar Bulgaristan'a, günaydınlar Bulgaristan'a, günaydınlar Bulgaristan'a. Güzel bir gün olsun bakalım. Dobro utrolar olsun bakalım. Cüneyt Hasan kilometrelerce uzaktan kalbimize dokunmayı başaran Batrakya'nın en ünlü radyocusu Gürkan Neslinoğlu. Günaydın abi demiş. Günaydın. Günaydın Cüneyt. Burak Molla kardeşim günaydın Gürkan abicim demiş. Günaydınlar Burakcığım. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ayırmaz Sevcan Güvenem ablama günaydın. Rıdvan Kaya Halil, Erol Halil, Fahil Doğancı, Taner Hasan, Metin Kaçakoğlu, Seven Bahriye, Enver Abdurrahman, Tayfun Gülcan, Ekrem Nurşen, Ekrem abi Nurşen abla, Yüksel Mümün, Bülent Yusuf, Ahmet Demirci, Ayşe Ali Babaoğlu, Salih Mustafa ve arka tarafındaki Rüzgar Gülleri, Zeynep Koray, İrfan Abdullah, Orhan Emin, Ergün Süleyha Mümün, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Orhan! Orhan nasıl Kefalonya'da, hava nasıl, geleyim mi? Orhan Kefalonya'ya geleyim mi? Ergün Süleyha Mümün günaydın. Ali İhsan Tanyolu günaydın. Daire buldunuz mu, satılık oradan? Alacağım bir tane. Halil Belginesin günaydın. Leblebi Cüseyin'e ama günaydınlar. Kız zengini, Decem de kıllı da dilsin demiş Leblebi Hüseyin Agam. Sabah sabah niye sataşıyorsun sen bana be? Ha? Sen sabah sabah bana niye sataşıyorsun be? Bu Batrakya'da en çok altın bir bende var, bir tane limonla da var be. Sen ne diyorsun be? Galimera ne? Galimera ne? Timo. Nasılsın be? Timo. Sofrito yaptın mı diyenler, yaptım. Aman ne güzel oldu. Ben sarımsak kokusunu hiç hissetmedim.
Anneme, anne dedim, tat dedim, bu yemekten dedim, tattım. Burada sarımsak mı var dedi Nertin. Anladın, sarımsak kokmuyor bana hiç. Yedim sofritoları. Oh, içtim suları. Böyle ekşim tırak olmuş, bu sirkesini de bol koydum. Aynı kefalonyada yedim sofritonun aynısının tıpkısı olmuş. O derece güzel oldu sofriton. On parmağımda on marifet bırak. Her parmağımın ayrı marifeti var bırak. Pore filmi, pore filmi. Nasıl şeysin sen be Gürkan be? Sen nasıl şeysin be?

Nasılsın Özcan Senerci? Stone Afro. Giden arabanızı köpü köpeğe yıkasınlar kızanlar. Köpü köpeğe yıkasınlar. İçini ve dışını temizlesinler. Stone Afro Gümüşhane'de Sarıca yolunda. Instagram'da Stone Afro olarak bulun. Takip edin. Ve telefon edin. Bir tane Vedat var orada. Heh, gelsin alsın arabanızı. Hiç çalışmıyor. Hep Özcan'ı çalıştırıyor. Hızırının Vedat'ını ya. Hep Özcan'ı çalıştırıyor. Öyle yan gelip yatıyor hep. Erkenden eve kaçıyor. Özcan yalnız kalıyor. Nanay nanay. Valla seni alan erkek yaşadı demiş Yasin. Seni alan karıya kadına Yasin Hacır'ım be. Valla billah. Ne bulmuş sende be ya, ne bulmuş. Valla Yasin. Yani eşini gördüm, ondan sonra düşündüm. Ayşe'me dedim, ne bulmuş bu Yasin de bu dedim. Bu kızcağız dedim, yakmış kendini dedim. Ay ya. Vay, tütünler bitmiş. Başaklar kurumuş, artık hiç yaprak kalmamış. Son yaprakları topluyor. İsmail. Günaydın tüm aile İsmail. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın. Instagram'dakiler gibi yapmışım fotoğrafı. Dikkatli bakınca belli oluyor. Fotoğraf nasıldı diyen. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Bütün deliler burada be. Bütün deliler burada be. Allah'ım yarabbim. Nay nay nay nay. 1, 2, 3, 4, 5 saz. 2 tane gitar. 1 tane kanun. 1 tane klarnet. Orkestraya bak, orkestraya bak. Bunlar görebildiklerim. Bir tane kemane, kemançe, kemane. Bir tane def. İki tane darbuka. Bir tane açılıp kapalan akordeon. Hop hop hop hop hop hop. Böyle orkestradan ben de türkü söylerim. Ben de türkü söylerim. Orkestraya bak. Orkestraya bak. Hadi bismillah.

koroya bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 kişilik de koro var arkada. Duran abi. Bu orkestradan, bu korodan ninem bile şarkı söyler. Duran abi günaydın. Hasan Şerif Ali. Ayşin Servis. Günaydın. Filinta gibi çocuktum. Çok besteye besteye böyle oldum demiş Yasin. Boflinga gibi olmuşum. Boflinga gibi olmuşum. Boflinga bir de kamburun da var. Notre Dame'ın kamburu gibi kamburun da var. Oh, şekerim var, tansiyonum var, kalbim var. Oh oh oh Yasin.

Mustafa Zengin Furnoz. Sen niye benim yanlış profilini aldatırıyorsun be Hızır? He? Onu yaz bakayım önce bana. Senin adın Mustafa değil. Niye sen yıllardır beni kandırıyorsun be, aylardır? Senin doğru adını, profilini yaz bakayım. Doğru profilini ver bakayım bana Instagram'dan. Seni vallahi billahi, seni tokat delisi yaparım seni, gelirim bulurum seni. Köyünü möyünü her şeyini öğrendim senin. Askerden de yotopendi çıkarmışlar zaten seni. Askerlikleri de bana yaptığı gibi numara yapmışsın. Bana sökmez. Ha, bana sökmez. Seni yotopendi seni ya. Ne yaptın askere? Travesti olarak mı gittin de seni yotopendi çıkardılar? Ne yaptın? Lapamı, kuru kahvenin adı, tadı, kuru kahvede uygun fiyat sevgili dostlar. Hacı, kuru kahvede kalite, hacı, ikramlıklar, lokumlar, hacı, harika fiyatlar, hacı, oğlan hacı. Kendi fırınlarında özenle kavurup çektikleri kahveler. Lahana 14, Gümücünek Öteci İsmail'in karşısı, Sansiro'nun sağ köşesinde sevgili dostlarım.

Aşkın Mustafa'n geldi Hasan. Neydi adı? Aynur ablam günaydın. Necdet abim günaydın. Hepsinin de ilacı var. Boş ver. Al hapı yaşa demiş Yasin. Sen bu hallere düşecek adam mıydın be? Filmde yiye yiye düştün bu hale. Yiye yiye bu hale düştün Yasin sen.

Γιώτα Ιωαννίδης. Όνομα και πράγμα, Ιαπωνέζικη τεχνολογία, made in Japan, Toyota Ιωαννίδης. Çok teşekkür ediyorum Toyota'ya. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Gümüşhane'de Gürcistan'ın en iyi bayi seçilmiş Toyota Ioannidis. Gidin gezin görün. En son model arabalar Toyota Corolla, Yaris Cross, Toyota Yaris Cross. Bunlar en son geldiler makyajlı. 2027 model, 27 gelmeden 2027 model arabaları geldi Toyota'nın önüne. Ama Saftirik bütün Trakya anladı. Hani Mustafa seninle başlak geçiyi. Sen mi anlamadın demiş Özat. Ben onu Allah'ın Allah'ın Saftirik kulu sandım Özat. O gene benim başak geçermiş. Bak askerde de askerdekilerde de başak geçmiş ama onları da kandırmış. Aga bende çok profil var, insanlar anlamasın diye bu oradan yazayım demiş Mustafa. Askerdeklere ne yaptın da seni Yota Pende çıkardılar be? Ha? Ne yaptın be? Komutana mı yürüdün, ne yaptın? Bırak tilki bırak, bırak tilki bırak. Bırak. Günaydın kral demiş Erdal Bayram. Günaydın, günaydın. Suzba ne var halimde? Görmeyen başka şey sancak demiş Yasin. Ne sancak be ya? Ay yogi gibisin işte. Ay yogi çıkar seni koy. Ay yoginin yerine seni oynatsalar hiç kimse anlamaz.

askerde hayvana yatardı. Tam bir kamildi demiş. Bir dinleyici asker arkadaşı. Hayvana yatardı, yotapendi çıkardılar öyle mi? Rassen ya. Bak bak bak bak bak bak bak bak.

Mustafa'lar hep öyle oluyor. Gerçi bunun adı Mustafa değil ama. Hep öyle oluyor. Bizde de Mustafa vardı. Hep namaz kılmaya giderdi. Ama ona Yotepe'ni vermediler ama Ağabla çıkardılar. Mübarek adam namaz kılıyor.

Dua Lipa'yı gördünüz mü? Kosovalı. Kuzeninin düğününe gitmiş. Ama bir oynuyor ama bir karşılamalar oynuyor ama. Biz Balkanların milleti, insanları, oyunlarımız, müziğimiz hep birbirine benziyor. Ama oynuyor ama İngiliz basınında çok geniş yer almış. Dünya basınında yer almış. Dua nasıl oyun böyle bu demişler. Oyun bu işte. Dua Lipa kıvırta kıvırta oynuyor.

Şimdi mesela birçok Kosovalı Türkiye'ye taşınmış yıllar önce, göç etmiş, zorunlu göç. Yani Dua Lipa İstanbul'da da doğmuş olabilirdi. İstanbul'da doğsaydı hiçbir şey olmayabilirdi. İngiltere'ye taşınmış ailesi, İngiltere'de.

olsan. Rıfat Marketler. Herkesin memnun kaldığı, memnun olduğu. Evet, müşterisine saygılı, çalışanına saygılı. Hepsi her şeyden ötesi. Kendisine saygılı marketler zincirleri. Kozlukepir'de ve Kurcalı'da. Ve hanice başarılar dileriz Rıfat Marketler'e. 1001 çeşit tek adres sebze ve meyve reyonu. Efendim dondurulmuş ürünlerin satıldığı muhteşem bir bölüm var. Özellikle Kurcalı'da dondurulmuş ürünlerde çok çeşit var. Harika tazecik sebze ve meyvelerle, tüm market ürünleriyle, marka kalite ürünlerle Rıfat Marketler diyoruz. Aynen Yasin. %90. Ahmet kardeş. Günaydın Junior'uma, günaydınlar. Günaydın. İşleri başında olan herkese kolay gelsin. Özellikle tarlada olanlara demiş Sinan Besoft'a. Sinan'ım çok teşekkür ederim. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin herkese, kolay gelsin.

Aga gerçek adımı Süleyme demiş. Mustafa Zengin Furnoz neden? Benim her şeyimi biliyorsunuz ya. Seninkini niye bilmesinler? Ha ben Hınzır. Seni Hınzır seni. İlkan. Buyurun amin açın ellerinizi çabuk zengin olmak isteyen duaya katılsın günaydın bakayım demiş. Çalınan para çok büyük bir miktar ama. Vallahi. O 30 milyon dedik ama 40-50-60'lara eşi ayrı çalmış kendi ayrı çalmış. Umre'ye gitme hacca gitme para lazım Bilhan. Devletin malı deniz. Yemeğe.

Çal bakayım bafile demiş. Fileciğim 6 tane saz, 1 tane klarnet, 1 tane kanun, 2 tane gitar, 1 tane tef, 1 tane 2 tane darbuka. Hangi birini sayayım? Muhteşem bir orkestra. Çok güzel gırtlak nameleri. Sevcan Orhan gibi abarttırmıyor. Muhteşem, bayıldım. Bu Aslan Mustafa'yı size Beriha Akartürk'ten dinletirdim ama Gülcan Kaya TRT sanatçısı muhteşem yorumlamış. Kayıt birazcık kötü ama önemli değil. Çok güzel. Kaşıklar maşıklar var. Bak, tahta kaşıklar, akordeon var. Anacım TRT. Vay vay vay vay vay vay vay. Söyleyen kız da çok güzel. Kenardan geçeyim, yol sizin olsun. Aslan Mustafa'm. Bak bak namelere, gırtlak namelerine bak, orkestraya bak. Bir de koro var arkada. 20 kişilik de bir koro var arkada. Böyle orkestrayla kim şarkı söylemez be? Ha, bak bak bak, kız şimdi bülbül gibi ötüyor bak. Bak girişe bak.

Aman gel gel gel Aslan Mustafa aman. Zeytinler toplanmaya başlayacak. Zeytinin yaprağı yeşil, oturdu altında kahve pişir. Zeytin yağlarını nereye sıktıracağız? Trakya 2'ye sıktıracağız sevgili dostlarım. Trakya 2 sanayi bölgesinde soğuk sıkım zeytinyağları ve ondan sonra da o yağları tabii ki satın da alabileceksiniz. Evet, Trakya 2 zeytinin yaprağı yeşil. Just Green Ahmet nerede? Ahmet günler geliyor, günler yaklaşıyor. Ahmet ki nasıl gezeceğim diye seviniyor. Ben gene kaç para vereceğim diye düşünce tuttu beni. Servise. Ah servis. Bol. Sevgili dostlar. Just Green temizlik ürünleri. Batakya'daki bakkal ve marketlerde. Just Green. Ekosel sertifikalı, tamamen doğal, kimyasal madde barındırmayan, oranıza buranıza alerji yapmayan temizlik ürünleri, çamaşır deterjanları, yumuşatıcılar, bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel deterjanlar. Ondan sonra bir de bebeklerin çamaşırlarına özel deterjanlar, bulaşık deterjanları ve çok yakında ürün gamına yeni sabunlar babunlar ekleyecek çok yakında.

Geçen hafta bir düğünde çaldık. File gelin İstanbul'dan amcası babası, ikisi de TRT sanatçısıydı. Profesyonel kişilerle çalışmak da bir başka güzeldi. Ama ne seslerdi file demiş İlkan. Değil mi? Bu kızcağızın sesi ne kadar güzel, ne kadar iyi eğitim almış sesler bunlar. Nota bilen. Bir de orkestraya baksana. Yani arkada orkestra, dört tane saz, iki tane keman. Bütün ünlü, bütün aletler var. Karar verdim, bloklayacağım seni demiş. Ahmet Osman. Niye bloklayacağım beni ben? Ya ben ne yaptım ben sana? Durup dururken. Yapma sonra fenalık ben. Allah Allah. 10 Ekim 2026 Cumartesi evleniyoruz. 10 Ekim 2026 Cumartesi.

Ne için be canım demiş İlhan, ha? Ne olmuş be İlhan? Başkasına yazacaktın, bana yazdın galiba. Öyle pamı, öyle pamı, öyle pamı, öyle pamı. Neden bu lafı alacağım beni be canım? Ha, bağım edeyim.

Düğüne gelmeyeceksin diye demiş Ahmet. Niye geleceğim demedim, gelmeyeceğim demedim, geleceğim de demedim. Şu anda düşünüyorum. Entel Magan'da olsaydı bu vurgun hakkında ne yorum yapardı acaba demiş Cookie. Entel Magan'da yorum yapmazdı. Onlar sözde tarafsız taraflı. Cookie'ciğim. Benim Cookie de dile geldi. Köpek Cookie. Bunlar öyle. Bunlar at gözüyle bakıyor. Entel Magan'da var, kaçırma beni programları, yazmıyor sadece.

Peri Gözüm. Vay ne güzel. Perihan'ın P'si ile Perihan'ın P'si var fincanın üstünde. Perihan'ın P'si. Peri Köse, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, Perihan hoş geldin, afiyet olsun. Peri Çiçekçilik, havalar soğudu. Sizin orada da rüzgar var mı, olmaz mı? Yelkencilerin yakın rüzgarı meşhurdur. Karacanlar, yelkenciler, gökçeler. Aman aman ne rüzgar eser, ne rüzgar eser orada. Hoş geldin, afiyet olsun.

Peki ben Mustafa Zengin Furnoz. Bu Bulgaristanlı kızımız şeyleri, onlar da hayal ürünüydü değil mi? Senin hayal gücün bayağı bir şey, bayağı bir gelişmiş. Beni de kandırabildiğine göre. Bak davetiyeden sonraki mesajıma demiş, mesajına demiş Ahmet Osman. Hemen bakıyorum. Ama nasıl yoksun? Te ne zaman dedim sana demiş. Ta ne zaman dedim sana demiş Ahmet. Ama benim dakikam dakikama uymuyor. Benim günüm günüm uymuyor. Sen ne diyorsun? İlkan en son yazdığını kime yazdın be canım? Mesajları karıştırdın be canım sen. Ne yapıyorsun be sabah sabah sen İlkan? Ha? Ah İlkan. Ah burası İzmir. Yelkenciler adı üstünde. Bütün kış hep rüzgarlı demiş Perihan. Vallahi billahi Erol Mehmet Kalimero Gürkan demiş. Kalimera Erol. Kalimera Evrensel Mermercilik. Kalimera. Diyarbakır yoluna. Güzel bir gidiyorlar.

Sinan Semerci İnşaat Gümüşcüne de sevgili dostlar. Binanın temel kazım yapım işlerinden son kiremitine tuğlasına kadar temel kazma işlemlerinden başlayıp betonarme binalar, kaliteli binalar, uzman işçilik için seçin sevgili dostlar. Sinan Semerci olarak Facebook'ta bulun, telefon numaralarına bakın. San Siro. Saçlarınız San Siro'ya emanet. Hem dökülmemesi için hem de beyazlayan saçları, sakalları boyamak için Soft Plus. Çok bambaşka bir ürün. Sponsorum diye söylemiyorum, deneyin. Alın, beyaz yere sürün sakalınıza, saçınıza. Bayanlar da kullanabilir. Ve sevgili dostlarım, hemen 10 dakika köpürtün, tutun, durlayın. Bu kadar da basit. Duştan çıktıktan sonra saçlarınız, sakallarınız doğal rengine bürünmüş olacak. Soft Plus, San Siro farkıyla seçim bakanlarda, marketlerde, satış noktalarında ve Soft Plus şeyde San Siro'nun satış noktalarında, King Kutu karşısında, büyük parkerin olduğu yerde, San Siro'nun depoları da nerede? Kozluköy yolunda. Dün Haşim'le konuştuk. Bir şeyler istedi kuaförüne, Edirne'den. Dedim ki sen, dedim, San Siro'yu biliyor musun? Hayır dedi. Mustafa'yı dedim gönderelik. Mustafa mıydı? San Siro'da çalışan Ahmet'ti. Ahmet'i dedik. Dedim yollayayım, söyleyelim Ahmet'e. Gitsin Haşim'e. Haşim'in kuaför dükkanına. San Siro'nun ürünlerini göstersin ona. San Siro'nun ürünü kullanmayan insan, adam nasıl berber olur, kafir olur? Olmaz. San Siro'nun ürünü mutlaka alacak. İlhan, dilimin kemiği yok benim. Kemiksiz benim dilim. Bak nasıl? Bak nasıl? Dilsiz mi kemik? Aman kemiksiz mi değil? Bu Mustafa Furdos. Kalpten yaralı dil miydi? TikTok'ta çıkardı demiş Kurti. Ne bileyim bayağı. TikTok'ta ilgilenmiyorum. Bütün ameliler, bütün herkes TikTok'ta. İlgilenmiyor TikTok'la. TikTok'um var. 1000 küsur takipçim var ama hiç bir paylaşımım bile yoktu. Bakın TikTok'ta kaç takipçim var benim? TikTok uygulaması var.

benim telefonumda var galiba. TikTok varmış. No no no no. Dur bakayım, giriyorum. Turkish and Greek Best Duo. Bu ne be? Ana sayfa, profil. Hiç TikTok'u şeyini bile bilmiyor. Nasıl çalıştığını bile bilmiyorum. Kapa bunu. 1500 takipçim var. Facebook arkadaşlarınızı ve e-postanızı senkronize etsin mi TikTok diyor. İzin verme, istemiyor. Evet, 3 kişiyi takip ediyorum. 1500 takipçim var. TikTok'ta. Bindi bunlar, nasıl 1500 olmuş? Ama siz deli misiniz? Hiç paylaşımım yok. Niye takip ediyorsunuz beni Facebook? Aman TikTok'ta. TikTok. Deli olmasanız beni niye dinleyeceksiniz? Ha, bu erotisi.

πιο φθηνό πορεινό ο καιρό στην Ελλάδα από ό,τι στην κεντροδυτική Ευρώπη τις επόμενες ημέρες, önümüzdeki günlerde. Yunanistan erken kış yaşayacak. Bizim olduğumuz bölgede dahil sevgili dostlar. Ya Girit'te bile soğuk olacak, çok soğuk olacak. Megala ipsi vrohis anamenonde kiriosti kriti eosketin erhomeni kiriaki demiş. Önümüzdeki pazar gününe kadar çok yağmur yağacak. Girit'e ve bizim bulunduğumuz bölgeyi de tutuyor bu yağmur yağışı. iPhone'un gene hava durumuna sorsan günlü güneşlik. Ne havasının durumundan ayır, ne bir şeyden ayır bu iPhone'un, yemin ederim size. Önümüzdeki günlerde hep günlü güneşlik gösteriyor iPhone.

0: Mac Catering. Düğünlerinizde, etkinliklerinizde, davetlerinizde, mevlitlerinizde Mac Catering'le çalışın. Mac Catering'i seçin sevgili dostlar. Dört mevsim aile tavernası. Hafta sonu lapır lapır dökülen çevirmeler var. Herkes söylüyor. Hamdi abinin dört mevsimin yaptığı çevirmeyi çok az kişi yapıyor diyorlar. Ve kokoreç de öyle. Haydi tukye kokoreç ye. Haydi tukye kokoreç ye. Tukye tukye tukye tukye tukye. Ella tukye. Haydi tukye kokoreç ye. Harika menüler, harika yemekler. Et çeşitleri, pirzola çeşitleri. Nerede? Dört mevsim aile tavernasında. Kozluköy'de sevgili dostlarım. Erol Agromix. Praktikal güzelliğinde inşaat marketi. İnşaat alanında her şey Agromix'te. Erol Agromix. 1000 metrekare kapalı alanda 7500 çeşit ürün. Dış alanında da inşaat malzemesi deyince aklınıza gelen her şeyi bulabileceğiniz yer. Evet, Erol Agromix'e size çok teşekkür ediyorum. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'ta da bulabilirsiniz. Ve Agromix'in kızanlarına günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gümüşhane'de de bu deli rüzgar var mı? Ama ne esiyor, ama ne esiyor, ama ne esiyor. Agro Servis. Tukye Tukye iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbulü ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları markuçları özel makineyle yapılıyor. Cisimlerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Traktörleri ve iş makinelerinin orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Her cep uygun motor yağları, dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmetleri de var. Eray ve Şakir ortakları. Güvenilir ve hızlı hizmet. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet olarak bulabilirsiniz. Facebook'ta da Kozlu Kepir'de hizmetinizde. Agora Plus. Agora Plus'larda yine indirimler var sevgili dostlar. Agora Plus'ın indirimleri. Un. Topaz marka. 12.99 25 kilogramı. Babylino 5-6-7 kızan bezi 8.99. Axe Body Spray 150 ml 2.20. Nescafe 200 gram 6.90. Knorr tavuk bulyonu 3.30. 12'li pakette. Yarımçıranın karşısında Tukye hizmetinizde. Bazgaz'a Nurgül. 180'den 200'den aşağı gitme Nurgül. Tukye Tukye Kalimera Limera abisi. Kekali sinek ya diyor Nurgül. Bas gaza. Bas gaza. Bastır Nurgül, bas gaza. Ela Tukye. Ve doldu mu otobüs Nurgül? Fatih'e çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Şahin yufkası. Harika yufkalar. Muhteşem yufkalar. Sevgili dostlarım, Koryat Keskepsiz adıyla Kavala'dan Evros'a kadar bütün bakavya marketlerde Fatih Şahin yufkası Horkiyatik Eskepsiz. Artık Devletoğlu İskeçe'de de Stoğa Nusi 7 A'da hizmetinizde. Her yerde Devletoğlu. Devletoğlu marka. Devletoğlu kandite. Devletoğlu onoma kepıra mı? Devletoğlu sevgili dostlar. Evde hasta, yatalak hastası olanlar. Maaş başvurusu için. Sakat aylığı yani. Engelli maaşı için Devletoğlu'nu seçin. Devletoğlu ile konuşun sevgili dostlarım. Özel kep niteliğinde herhangi bir sorunuz, probleminiz olduğunda, devlet ailesiyle ilgili bir işiniz olduğunda, Yunanca bilmenizde, tercüme etsenizde Devletoğlu, Devletoğlu, Devletoğlu, Devletoğlu, Devletoğlu. Giratos Aratos köyünde Karacaoğlan'ın merkezinde hizmetinizde. Giratos. Et döner, tavuk döner, pizzalar, kalçoneler, harika lezzetler. Karacaoğlan muhtarı Serkan ve Yasa'nın yeri Giratos. Evet, Dendraki Düğün Salonu, en güzel düğünler, en harika eğlenceler, toplantılar Dendraki'de Şapçı'da düzenleniyor. Sizlerin de seçimi olsun. Çamaşırların arasında muhteşem Kalfa Pastanesi. Kalfa Pastanesi'nin enfes bir lezzeti var. Ona ne ismi verdiniz? Nasıl arasın insanlar? Fıstık, karamel ve çikolatanın muhteşem uyumu. Çok güzel bir şey. Kanfa Pastanesi'nde buna bir isim verdiniz mi? Özkan abi, hangi isimle arasınlar, istesinler insanlar bunu? Muhteşem bir şey o. Deneyin, Kanfa Pastanesi her alanda fark yaratıyor, yenilik yaratıyor. Profiterol zaten dilleri destan. Destan lokumlarını zaten söylemeye bile gerek yok, hepiniz biliyorsunuz. Ayar, çıtır çıtır odunlar, harika odunlar ayarda, muhteşem odunlar ayarda sevgili dostlarım. Ayar. Cisipisi var Cemal'in. Kiralık sandalye, masa var. İnşaat malzemeleri var. Boya çeşitleri var. Büyük Müselimköy'de. Benzincinin yanı ve mezarlığın karşısında. Rosalin. Rosalin'e çok teşekkür ediyorum. Hayır, Rosalin'e dün yaptık. Orada Rosalin yazmazmış. Dershane yazarmış. Çok özür dilerim. Rosal'e de teşekkür ederim. Dershane deyince Lingotown yabancı dil kursu. Eğitmen Elif Mümin, Kozlukepe'den Sirkeli'ye giden yol üzerinde, top sahası mevkiinde. Çocuklarınız İngilizce ve Yunanca öğrensin, oynayarak öğrensin, zahmetsiz öğrensin. Uzmanlık lisansını da almış, yüksek lisansını University of London'da, İngiltere'de almış sevgili dostlarım. Lingotown Edu Instagram adresi. Sizler de çocuklarınızı emanet edebilirsiniz. Evet. Mermerci Erol. Erol mermerci. Mermer üzerine her şey değil mi Erol? Bu mermercilik işinde çalıştı uzun yıllar. Ve şimdi de kendine mermerci açtı. Evrensel mermercilik. Sirkeli Basılıköy yol üzerinde mermerle ilgili her şey, granitle ilgili her şey. Her cebe uygun fiyatlar, harika fiyatlarla evrensel mermercilik hizmetinizde sevgili dostlarım. Evet. İlyahtida kuru temizleme, yaş temizleme. Tuke tuke tuke İlyahtida. Yeni yolda 8 numarada herkes biliyor. Hiç gümülcüler olup da İlyahtida'yı bilmiyorum diyen çıkmaz. Kaliteli hizmetini, uzmanlığını, kuru temizlemede bir numara olduğunu herkes biliyor sevgili dostlar. İlyahtida. Son 5, ha gayret ha gayret demiş Nurgül. Bak bizim burçların ahı tutuyor abi demiş. Bazı insanların ahı dua gibi tutar. Yengeç, balık, aslan. Onları kırdıktan sonra hayatta aran bozuluyorsa tesadüf olmayabilir demiş. Astrolojim. Evet. Benim maşallah dediğim 3 gün yaşıyor. Beddua ettim gene. 2-3 haftada tank. Ütüye işim. Ona göre gelir. Vallahi billahi. Evet. İmajın Nura Nasan. Batı Trakya'da sevgili dostlarım. İki tane süslemecisi olan tek mağaza İmajın Nura Nasan. Bu işte çok eskiler. Bu süsleme işini iyi yapıyorlar, güzel yapıyorlar. Sizler de İmajın'dan memnun kalacaksınız. Sizler de İmajın'la çalışın. Süsleme için İmajın Nura Nasan. Ve Instagram'da da Tatlı Tener 087 olarak buluyorsunuz Kanarya 30'da. O sonu 8-16'da İmajin Nurhan Hasan'a çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Burada ne yazıyor? İnsan Semazimu. İnsan Semazimu.
1: İşte mazimu. İşte mazimu.

O Faik bu inere. Aa, Faik Tuzacı nerede? Yufka deyince, yufkacı deyince Trakya yufka. Rıdvan Feyiz. Gümücü ne ki? Bakkal ve marketlerde, Rodopil'indeki bakkal ve marketlerde börekli yufka. Pöfüdük pöfüdük pöfüdük pöfüdük pöfüdük pöfüdük yufka. Bu yufkayla börek yapın. Nasıl şiştiğini, nasıl güzel olduğunu göreceksiniz. İlyas'ım, Frankfurtlu İlyas'ım. Günaydın. Et inene filetimo, et inene. Et inene monologia ise. Praximizen. Praximizen.

Huzur Cenaze Hizmetleri, cenaze malzemeleri Domruköy'de hizmetinizde. En son açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu Huzur sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum Huzur'a. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Klima, Siktikos, Ramadan, Psiksi Klimatizmos, Eksanerizmos, İkostis Oktoris Oktober 322'de Kıskanıyorum dükkanı. Nasıl güzel bir dükkan. Tam radyoluk. Nasıl güzel bir dükkan. Nasıl güzel bir dükkan. Tam radyo yayıncılığı yapmak için. Her yeri görüyorsunuz. Her yer cam. Her yer vitrin. Allah bile. Bu kadar güzel yani. Ramadan. Klima taksın. Klimaların bakımını yapsın. Eksterizmosunu yapsın. Bakkalların, marketlerin klimalarının değişimini yapsın. Aman evet yapsın. Buzdolaplarının, salamoların kurulumunu yapsın. Ramadan bizim dükkanın karşısında kasap açıldı. Akşam gittim. Evvelki akşam oraya girmişler. Üstten camı kırmışlar, girmişler. Almışlar ne alacaklarsa onlar cigara mıgara bakıyor almaya daha çok. Mini market orası. Fakat kaçarken birisi görmüş onları. Bırakmışlar, çaldıklarında kaçmışlar. Ya akşam alarm takarlardı oraya. Akşam kırdıkları pencereyi değiştirirlerdi. Bizim dükkanı security koruyor. Hem security koruyor hem her yerinde kamera var. Her yerinde kamera var. Her yerinde. Kasaptan ne alacaklar? Et mi alacaklar? Koca budu alıp nereye götürecekler? Koca budu. Dananın budunu. Ben dananın budunu seviyorum. Fikret Salik Amir abim. Fikret abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Tırıran tırıran tırıran tırıran tan tan tan tan. Hompiri hompiri hompiri hompiri hom pam pam pam pam. Bizim Merandacı nerede be yazıyor mu hiç alıyormuş. İlhan dünyası Edirne'deydi. O Edirne'de o Edirne'de. Gürkan senin o dünkü yemek nasıl oldu, program yaptığına göre iyi olmuş demek diyor Turan abim. Vay nasıl güzel oldu. Vay nasıl güzel oldu sarımsak sevenler. İşim trak sirkeyi de sirke de işim trak ya sirke sevenler. Yarım fincan, yarım çay bardağı sirke koydum. Bir çay bardağı da beyaz şarap koydum. Gittim buradan köyden şarap aldım. Ya Filiz dedi, sen dedim şarabı ne yapacaksın dedi. Sen içki aldın yok ha dedi. Aha. Dedim yemeğe koyacağım yemeğe. Yemeğe koyacağım söndüreceğim dedim beyaz şarapla. Yemeğe çaz diye söndürdüm. Far far far far far far far kaynattım alkolü çıktı. Kokusu çıktı. Sirke 5 sikeli dezde 5 dişte hiç sarımsak koydum. Bana hiç sarımsak kokmadı. Maydanozla doğradım içine. Dedim mühürledim. Bir kaynattırdım. Böyle bir pihti bir salça oldu. Eve geldik. Annem dedi. Anne dedim dene bakalım dedim gibi yemekten dedim hemen bir yudumcuk aldı. Ana dedi bunun içine sarımsak mı koydun dedi. Evet dedim kokmuyor ya sarımsak dedim. Nasıl kokmuyor her yer sarımsak kokmuş dedi. Ben yine hiç anlamıyorum valla sarımsak kokusundan. Valla benim bayıla bayıla yedim. Kimse yemesin ben yiyeyim daha iyi. Bir de babam yedi başka kimse yememiş galiba. Bu sabah gittim kontrol ettim. Dokunmamışlar ete. Patates kızartması vardı onları yemişler ete dokunmamışlar. Bizimkiler ne anlayacak işte. Sen öyle gurme yemeklerden. Nay, nay, nay, nay. Kameralar dostlar için onlar bir şeyden korkmuyor demiş Duran abi. Ben yakalarsa onları kıracağım bacaklarını onları kıracağım bacaklarını onları kıracağım. Nay, nay, nay, nay. Nasıl olacaksın Almanya'da sade stres depresyondayım demiş Salih. Ha kaç oradan be. Ha kaç oradan stresmiş. Anca beni dinle stresim stresin kalmasın be. Günaydın bereket alkolü bıraktın demiş Alimolla. Abartlim. Kaynattırdım onu fokur fokur fokur fokur. Ve alkolü kalmadı onun. Bütün alkolü çıktı. Cos diye söndürdüm onu şarapla. Beyaz şarapla. Pış pış da pış da pış da pış da pış da. Yasemin Hanım günaydın. Hoş geldiniz. Güzel gün olsun. Kalimera fındıklar demiş Çiko. Almanya'da Çiko. Bu mermercide ne para varmış kardeşim. Kaç aydır yapıyorum ama sayı yapmadı daha galiba demiş Double Ciz. Ya Double Ciz sen ne dediydin o mermerciden para alamazsın sponsor olmaz o dediydin ama bak mermerci tıkır tıkır her ay parasını da ödüyor. Ya masada yapacak biz okey diyemiyoruz. Bizim işimiz gücümüz var. İlhan'ın düğünü müğünü var. Ya adamın adını kötüye çıkardınız. Aha. Aha.

rakıyı da kaynatayınlar. Lokur lokur ama tüketiyesin demiş Duran abi. Ha? Rakı kaynıyor mu? Kaynayınca nasıl alkol olacağım şunda? Bak sana sayayım. İşte böyle zor şeyler sormayın bana be.

push push tra push tra bay, push push ta push push, push push ta push push, push push ta push push. Eder. Öderim günaydın, canlı yayındayız, radyo sitedeyiz, radyo terapi yapıyoruz. Öder, ses bağlanamadı, lütfen internet bağlantını kontrol et ve tekrar dene demiş. Manyak mısın ne sen, internetim gürül gürül çalışıyor. Allah'ım yarabbim. Hıdır, sende problem mi var Hıdır? Hıdır yok. Hıdır. Bakın var Hıdır. İyi oraya ekukrayı kepler onu mefil ya Hıdır. Hıdır, alo. Alo. Hala bağlanılıyor. Hala bağlanılıyor, internet yok diye. Hıdır. Dur bakayım internet var mı yok mu? Go. Hemen interneti ölçelim. Ölç bakalım interneti var mı yok mu? İnterneti var mı yok mu? Yoksa bu telefonu da bazen yeniden başlatmak gerekebilir. Telefon tutuluyor. Bak telefonda. Bak gördün mü? Connecting yazıyor internet. Allah belasını versin bu an buna iPhone gibi. Vallahi billahi Allah. Hakikaten çok ciddi söylüyorum. Kapat. Bir epanakinsi yaptıralım. Olacak her şey. Yoreye kukreyi. Keplirun mu emis yoreyme filya. Ya. Ya da borsaya. 10 yatırıyoruz. 7125 katını alıyoruz. Ne çıkarım biz? Yoreyi. Ne yapacaksın?

0: Peder.
1: Günaydın Gürkan abi, buradayım. Hazırım. Bu, ne var ne yok?
0: Bu iPhone'dan bıktım, illallah geldi yemin ederim. Demden beri sana bağlanamıyordum. İnternet yok, internet yok diyordu telefon. Sonra internette speed test yapmaya kalktım iPhone'da. Yine internet yok görünüyordu. Meğerse iPhone'u tekrar başlatma gerekiyormuş. iPhone'da gene bir problem olmuş. Niye iPhone'lar böyle problemler yapıyor bakıdırım? Dünyanın parasını veriyoruz biz zenginler bu iPhone'lara. Niye böyle yapıyorlar?
1: Ah be abi, dünyanın parasını sayıyorsun, sonra bir bakıyorsun internet gitti, sinyal yok, sinir bozucu. Genelde şu üçlüden biri oluyor. A ön belleği takılıyor, operatör anlık saçmalıyor ya da iOS bir yerde sapıtıyor. Yeniden başlatmada bunu temizliyor.
0: Operatör nasıl sapıtacak canım, normal evden internet alıyorum. Ya iOS sapıtı tamam, ya iOS.
1: iOS olabilir, ev interneti olabilir, modemin kendini yeniden başlatması gerekebilir. Yani bir sürü sebepten dolayı olabilir.
0: Hayır, modemin kendisi tekrar başlatma gerekiyor. Normal her yerde internet var. Şu anda yayındayım. İnternetten yayın yapıyoruz. İnternete yayın veriyorum. Bütün bilgisayarlarda yayın var. Sadece aman internet var. Bir tek iPhone'da yok. Yani suç iPhone'da. Anladın mı?
1: Anladım abi. Çok sinir bozucu bir durum. Yani dediğin gibi her şey çalışırken bir tek iPhone'un çalışmaması...
0: Bir de
1: çok
0: iPhone.
1: Hadi
0: bir de dünyanın evet. Parasını veriyorsun baya. Ama sen de.
1: Aynen öyle. Muhtemelen telefon ön belleğinde bir şeyler birikiyor abi. Yani mesela sürekli bir çerezler birikiyor, bir internet verisi birikiyor.
0: Tamam tamam. Bu da telefonun... Dur şimdi ben sana başka bir şey soracağım. Bir dinleyicimiz dedi ki ben dün yemek yaptım. Sofrito yaptım. Bir tane kerkira yemeği bu. Yunanistan'ın ünlü sofritosu. Bilir misin sofritoyu?
1: Sofrito aslında İtalyanca kökenli bir yemek fakat Yunanistan'da da çok sık yapılan bir yemek abi. Yani adından da anlayabileceğin gibi sofrito stir fry yani karıştırarak kızartma demek. O yüzden içinde ne kullandıklarına bağlı. Et, balık, tavuk, sebze bunların herhangi biri olabilir.
0: Et. O yüzden... Sofrito Yunanistan'da sadece etle yapılıyor, dana etiyle yapılıyor, sarımsakla yapılıyor. Maydanoz konuyor içine sofritonun. Neyse, onun içine alkol koydum. Dedim ki yani kaynatınca şarabın alkolü buharlaşıyor dedim. Yanlış mı biliyorum?
1: Şimdi bir düşüneyim. Doğru biliyorsun Gürkan abi ama... Tamamı buharlaşıyor dersen o kısım tam doğru olmaz. Şarap ekleyip kaynatınca alkolün bir kısmı uçuyor ama ne kadarının kaldığı yemeği ne kadar süre pişirdiğine bağlı. Oho. Kısa sürede pişirirsen kayda değer...
0: 1,5 saat, evet, 1,5 saat fokur fokur kaynıyor. 1,5 saat.
1: 1,5 saat kaynıyorsa bayağı büyük bir çoğunluğu gidiyor o alkolün. Tamamen bitti demeyelim yine de ama çoğu gidiyor.
0: Adem dün ben yedim, çok yedim yemekten, biraz sarhoşladım, herhalde ondan, alkolden olacak o.
1: Miktarı ve tarifi bir düşünmem lazım.
0: Kaç git buradan. Yi kafanı be. Abi yi kafanı. Can can can can can sabahla yi kafanı. Zaten telefona kızdım gene. Hapishane. Günaydın, günaydın, günaydın, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.

Gülme Ali. Pık sapı konuşuyor manyak. Sabah sabah kaynattım diye bir saat, bir buçuk saat. Ne bileyim kardeşim, bana öyle dediler. Erol'dan için o çok sıkı dediler diyor davulcuz. Sensin sıkı davulcuz. Yakında radyoculuğu bırakıp gastronomiye atılırsın Gürkan abi demiş Cüneyt.

vay. Gürkan abi demiş Erol. Efendim? Söyle. Çekemiyorlar seni, kıskanıyorlar, ondan öyle yapıyorlar Erol. Sen takılma onlara. Onları bak, beddua etmeyeyim. Beddua edersen çoğu hemen tutuyor. Maşallah dedim, 3 gün yaşıyor dedim. Beddua etmeyeyim, tak diye anında tutuyor. Evet imam, çok teşekkür ediyorum. Kafa yolundaki İmamoğlu'na, İmamoğlu cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri sevgili dostlarım. Batı Trakya'da açılan ilk cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu İmamoğlu. Ve hemen İmamoğlu'ndan sonra biraz daha düz gidin. Kaporta işinde uzman, kaporta boya işinde uzman Hüseyin Çapuloğlu var. Hüseyin bana bulaştığına 1000 kere pişman olmuştur. Yok arabamı arkadan vurdum. Yok arabamın zamazingosu bozuk bagajını. Yok arabanın piyastrakisi tut avacını, sustasını kırdım. Dün de susta için rahatsız ettim. Şimdi sustayı bulacak bana Hüseyin. Artık bana bulaştığına pişman olmuştur. Hüseyin Çapuloğlu. Ben çok seviyorum. Siz de seveceksiniz. Yaptığı işi yapıyor, güzel yapıyor. 15 kişilik dev ekibiyle çalışıyor, hizmet veriyor sevgili dostlarım. Boya ve kaporta işlerinde number one hizmet. Günaydın Gürkan kardeş demiş. Mehmet Nazif abim, günaydın abi. Günaydın, ben geldim. Nasılsın bakalım demiş Recep. Nasılsın babacanak? Haşim'in bacanağı. Sana yazan o kişiye söyle cebindeki parası kadar konuşsun demiş Erol. Cebindeki paran kadar konuş. Seni kıskan, seni kıstı, çekemiyorsun davulcu. Seni davulcu zurnacı seni ya.

Ah, hoş geldin, korkuttun beni Osman. Korktum birdenbire, far far far far gelince be kuşum be. Vallahi ötçesini patlattın. Ya korkuttun beni. Böyle birdenbire gelme, haber ver de gel. Nereye gittin? Birdenbire gelme. Selam, ben geldim, kolay gelsin dostum. Vay vay vay vay vay demiş Melek. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay Melek, hoş geldin. Toz.

Pame. Pame Filike Filesmum ve devam edelim. Ve ne diyelim? Serdar'a çok teşekkür edelim. Serdar mobilya üretiyor. Evet, yapıyor. Böyle kaplama falan değil, normal mobilya yapıyor kuşcağızım Serdar. Ondan sonra kuşcağızım Osman'ın benim. Serdar şey yapıyor, pergola yapıyor, kumaş kaplıyor, gölgelikler, jel kaplamalar hepsini yapıyor kuşcağızım Serdar. Onlarda bir kuş var, senin arkadaşın. Ya, onun adı, unuttum onun adını ne. Bari sizin kuşun adı neydi? Sizi tanıştırdım bugün, oturun muhabbet yapın ama çok konuşuyor sen. Yapıyorsun arada bir bu kadar. Oh, çok konuşuyor. Neler. Seni götürelim misafir, onlara kal böyle bir ay falan da öğren, seninle konuşmayı öğren. Bak iyi fikir. Ben Bariye'yi vereyim bu kuşu. Bir ay falan kalsın Bariye'de. Evet. Serdar Gümüşcen Kozmioğlu birinci kilometrede. Osman'a da Bariye'yi verelim. Bir ay azıcık kafam rahatlar hiç olmazsa. Yeter be. Bütün tüm hayvanatlar, kediler, köpekler, kuşlar, muşlar. Şimdi Fobiko'ya kemoterapiye başlayacağız. Fobiko'yu kemoterapiye taşı. Oraya götür, buraya götür. Faik abimi elleme. Bugün patronla kavga yapıyorlar. Sabahtan beri 3 gün ava gidecek Kozani Yanina'ya. Patron izin vermiyor ona demiş Latif. Oh, oh, içimin yağları eridi. İnşallah izin vermez.

günaydın. Bende para yok kardeşim, harcayayım ben ama o tutup paraları sıkı demiş davulcu. Tabii ki tutacak. Zaman kötü. Parayı tutmak lazım. Günaydın canlar. Ve Faik demiş, Faik Şekerci. Faik Şekerci, Faik yok çünkü Faik patronlar birbirlerini yiyirlermiş. Kessinler birbirlerini. Kessinler, o biz de gülelim. Ha ha diye. Yesinler birbirlerini, yesinler. Patron Faik'i dövsün. Polisi versin. Kovsun onu patron. Günaydın Portakal. Günaydın demiş Bahriye. Vereyim size azıcık bu konuşma öğrensin bu hayvan kuş. He? Neredesin bu hayvan? Bak burada. Kuşumuzun adı Limon demiş Bahriye. Ha Limon sayı bak. Gel bak Limon'u gör, gel. Bak gel, nasıl konuşuyor Limon. Sen bir sıçma biliyorsun. Sıçıyor bu. İyi ya sıçıyor. Mehmet Kara kardeş, günaydın. Günaydın, günaydın. Hoş geldin Mehmet'im, hoş geldin.

ver diyor bari ya. Hakikaten ama. Belki konuşma öyledir bari. Bak şimdi kolumdaki şeye takıyor gene. Kolluğa bilekler takıyor bak şimdi. Geçen gün pijamamı deldi bari. Bak kulaklığın bak, yerini biliyor bak şimdi geliyor pijamayı. Bak bak bak. Kaç tane pijama deldin kaç?

0: adaşım güzel bir dayak hak ediyor. Haklısın demiş Mahir Şekerci. Bir döveceksin onu eşek sudan gelene kadar. Eşek sudan gelene kadar döveceğiz. Türkçe'de bir deyim var. Eşek sudan gelene kadar dövmek. Ne demek eşek sudan gelene kadar?
1: Eski bir deyim, abartılı bir anlatım. Şu anlama geliyor yani. Birini haddini bildirmek için uzun süre saç cezalandırmak. Niye? O kadar uzun yani. Eşek bile suya gidip geri dönsün. O kadar uzun süre.
0: Eşek suya gittiğinde yavaş mı geri dönüyor?
1: Eskiden eşeği suya gönderirsen eşek suyu almaya gidiyor, dolduruyor, geri geliyor. Bu zamanlar çok uzun sürüyormuş yani, saatlerce sürüyormuş. Çok uzun bir süre anlamına geliyor.
0: Ha ondan öyle.
1: Aynen.
0: Peki boş laf değirmende olur ne demek?
1: Boş laf değirmende olur. Gereksiz içi boş konuşmalar ancak değirmende iş yapar demek oluyor yani.
0: Ama neden? Neden değirmende?
1: Çünkü değirmen gürültülü bir yer abi. Gürültüden konuşma duyulmaz.
0: Hayır.
1: Yani boş konuşmanın...
0: Çok uyduruyorsun.
1: Yani...
0: Çünkü değirmen...
1: Yok.
0: Eskiden su değirmenleri varmış. Değirmene gidenler çok sıra beklerlermiş. Düşünsene bir değirmen var, 10 tane köy var. Sıra bekliyorlar ve sıra beklerken ne yapsınlar? Canları sıkılıyor, muhabbet ediyorlar. Boş laf ediyorlar. Anladın mı Hıdır'ı? Ya...
1: Haklısın abi.
0: Ya hep haklısın.
1: Aynen.
0: Hep yanlış bilgi veriyorsun
1: insanlara. Ben değirmenin gürültüsünden bahsettim. Senin dediğin çok daha mantıklı. Ben tamamen değirmencilik tarihine yeni bir bölüm yazdım.
0: Sen nasıl yapay zekasın be ya?
1: Arada bir hata yapıyoruz abi.
0: Hay Allah. Ne yapsam senin üyeliğini iptal mi etsem? Ne yapsam ben? Ayda 23 euro vereyim sana.
1: Üyeliğinle ilgili ben bir şey yapamam ama bir şans daha ver be abi. Bir değirmen yüzünden de Hıdır'ı işsiz bırakma.
0: Ha bir şans daha vereceğim sana. Ha bir şans daha vereceğim. Şemsi Paşa pasajında 3 tas hasoşafdi vereyim.
1: Tamam başladı. Başladık tekerlemelere. Şemsi Paşa pasajında sesi büzü şesiceler diyeceğiz yakında. Sen bana bir şans daha veriyorsun ama yanında 3 tas hoşaf da kitleyi veriyorsun. Yalnız dikkat et. Sen canlı bana, yayında hızlı söyleme.
0: Sen bana şeyi söyle. Zeki Müren'in çok ünlü bir tekerlemesi var. Sen Zeki Müren'in tekerlemesini söyleyebilirsen eğer canlı yayında sana şans vereceğim, tamam mı?
1: Tamamdır, bir bakayım. Tamam Gürkan abi, o meşhur tekerlemeyi birebir aktaramam ama seni yayında yarı yolda bırakmam. Onun yerine o ruhu taşıyan yepyeni bir tekerleme uydurayım. Hazır mısın?
0: Niye tekerlemeyi canlı yayında aktaramazsın? Telif haklarından dolayı mı yine? Tekerlemenin telif hakkı mı olur? He?
1: Kesinlikle bakalım abi. Haklı abi. Bir itiraz. Her tekerleme telifli değil.
0: Evet.
1: Ben burada frene fazla bastım.
0: Evet.
1: Geleneksel anonim olanlar zaten söylenir. Zeki Müren'in söylediği şeyin tam olarak ne olduğunu bilmeden atmak istemedim. Sen hatırlatırsan birlikte netleştiririz.
0: Ben mi hatırlatayım? Zeki Müren'in tekerlemesini ben hatırlatayım sana. Zeki Müren tekerleme. Tekerleme bir şey de bilmiyorsun. Oh ben hatırlatacağım da bişinik mekere kekere. Mekere kekere bişinik mekere kekere dadanmış. Anladın mı? Hadi mekere kekere tekerlemesi.
1: Tamam. Bir bakayım. Şimdi jeton düştü abi. Mekere mekere diye başlayan, kuşlarla devam eden o meşhur diksiyon tekerlemesi. Tam metnini birebir şu an doğru hatırlayamıyorum. Uydurup yine sınıfta kalmak istemem. İstersen senin dediğin kısmı baz alıp yayında güven...
0: Kaç oradan, Allah senin belacını kaldırsın. Allah senin belacını kaldırsın. Al.
2: Bu tarlaya bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye bozala bozbaşlı pisporsuk tadanmış. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye de bozala bozbaşlı pisporsuk tadanmış. O tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye de adanan bozala bozbaşlı pisporsuk. Diğer tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye de adanan bozala bozbaşlı pisporsuğa demiş ki, sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye de adanan bozala bozbaşlı pisporsuksun? O da ona cevaben, sen ne zamandan beri o tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye de adanan bozala bozbaşlı pisporsuksan, ben de o zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozala bozbaşlı pisporsukum demiş.
0: Senin devrelerin yanar. Bu tekerleğini söylersen zaten devrelerin yanar senin.

0: Hıdır! Hıdır! Şenere mekere kekere tekereyi. çalıştın mı? Yoksa bak bırakacağım seni ben. Abonali durduracı çalıştın mı, aktarabilir misin?
1: Gürkan abi tamam, buradayım. Çalıştım, dinle bakayım. Bu tarlaya bir şinik kekere mekere ekmişler. Öbür tarlaya da bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye bozala bozbaşlı kis porsuk dadanmış. O tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye de bozala bozbaşlı kis porsuk dadanmış. O porsuk bu porsuğa demiş ki, sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik keke emekereye dadanan bozala bozbaşlı kis porsuğusun? Öteki porsuk da o porsuğa demiş ki, sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik keke emekereye dadanan bozala bozbaşlı kis porsuğusun? Bak, nefes nefese kaldım ama çıktım işin içinde. Şimdi artık gönül rahatlığıyla devam edebilir miyiz?
0: Devam edebiliriz. Aboneliğini durdurmayacağım. Madem şidiri bir kere keke emekereyi doğru düzgün sordu bozala boşluklu paspor porsu, devam edeceğiz artık aboneler, ne yapalım ne yapalım.
1: Eyvallah abi, tehlikeyi atlattık.
0: Alimonla'dan alacağım senin abonelik paranı. Alimonla'dan alacağım. Alimonla'dan alacağım, tamam mı? Alimonla seslen bakalım. Alimonla. Alimonla. Seslen.
1: Tabii canım, tamam. Sesleniyorum buradan. Alimonla, duy sesimizi.
0: Kesme Hıdır'ın sesini Alimonla. Alimonla.

Abdullah Erkan Bey abim. Çanakkale'ye sevgiler saygılar, günaydınlar. Hasan'ım günaydın. Hasan Kaba arkadaşa günaydınlar. Günaydınlar. Turan abi gördün nasıl öyle tekerlemeyi? Dostum senden sonra yayına gelen arkadaş bize söyle ekleyelim demiş. Recep Recep. Ali. Ali City. Ama sen buna da mı para ödeyen demiş Yasin. Günaydın Gürkan, Almanya'da kuşlar için pampers var, yollayayım seni kuşa demiş Mehmet abim. Senden fırsat mı kalıyor be? Kuşan konuşması için demiş Alimonlu. Günaydın abi. Kuşuna suç bulma sen. Hala bir dişi kuş bulmadın ona. Heyvan cinsellik isteği, anla onu artık. Anla bak sonra şakır şakır konuşacak demiş Hasan. Sen öyle mi konuştun? Sen geç konuşmuşsun öyle diyorlar.

Şinirimi kere kere. Az bozala boşluk bu kere kere bu kere kere. Ela pompa deyince, pompacı deyince. İbrahim abiye, oğlu Alper'e çok teşekkür ederiz. Pompa işinde uzman isim onlar sevgili dostlarım. Uzun yılların tecrübesiyle her türlü pompa işi traktörlerinize, yeni nesil arabalarınıza diagnostik alete bağlasın. Diagnostik alete bağladıktan sonra neresinde ne var tık diye bulsun. Yeni haritalar yüklesin. Yeni programlar yüklesin sevgili dostlar. Bıyıklıköy'de hizmetinizde. Çok teşekkür ederiz programımıza yaptıkları katkılardan dolayı. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi için Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşleri tercih edin sevgili dostlarım. Smart Hasan'ın meleğinin olduğu yerde Kırmahalle Cami karşısında. Evet, Elci ve Daikin Gümücüne servisi. Ana bayi Elci ve Daikin markalarının Ahmet Mustafa makine mühendisi. Güvenebilirsiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veriyor. Isı pompaları, efendim işte güneş enerjisi termosfanları, klimalar, her şey. Ve bu alanda uzman olduğu için gidip eksik olma programları için, çıkmış olan programlar için, açık olan programlar için ona danışabilirsiniz. Kağıtlarınızı hazırlayabilirsiniz. Başvurunuzu yapabilirsiniz. Gidin konuşun kendisiyle. İste yavrum iste. Ve ne diyelim, hacı kuru kahvede, hacı bir gelenek, kuru kahvede hacı kendi öğüttüğü kuru kahvesiyle harika, yılların tecrübesi, değişmeyen lezzet. Geleneksel sucuk lokum, zengin lokum çeşitleri, eşsiz karyoka, taptaze kurabiyeler, şifalı doğal çaylar ve en kaliteli baharatlar. Lahana 14, Gümüşhane'de Köfteci İsmail'in karşısında, Sansiyon'un sağ karşı köşesinde, sağ karşısında köşede değil, sizlere hizmet veriyor sevgili dostlar. Toyota yani biz.

0: bak bak. Osman gel.
1: Nerede
0: bak.
1: Kedi? Çağır bakayım. Piş, piş, piş, piş. Gel.
0: Bak. Bak el alemi kuşu kediyi çağırıyor bak. Benimki aval aval bakıyorsun ciğer yere gitti şimdi. Kim nereye gitti? Neredesin Osman? Gel buraya. El alemi kuşları nasıl konuşuyor? Benimkine benden fırsat kalmıyor. Günaydın dostum demiş Hasan. Günaydın Çanakkale'ye Hasan. Ben gideceğim dedim mi gideceğim demiş Faik. İkide bir bana aynı şeyi yazıyorsun. Pazar günü beni diktin son anda ektin tavır yaptı mı demiş. Diktin denir ona ektin denirdi Faik. Ben pazar günü kimseyi ekmedim. Benim pazar günü misafirim vardı. Yemeğe gitmek istedi. Misafirlerimi kıramayacağım için ben arkadaşlıklara, dostluklara, misafirliklere önem veririm. Arkadaşlarım toplandıklarında giderim. Onlara ekmem senin yaptığın gibi. Misafirim de yemeğe gitmek istediği için yemeğe gittik. Misafirim istedi. Ben istemedim. Ama sen bunları bilmezsin. Kendin kaşındın Faik. Canlı yayında sana cevap veriyorum. Daha önce de söyledim. Misafirim vardı. O yüzden gitmek zorunda kaldım. Ani bir şekilde karar alındı. Senin misafirin olsa beni yemeğe götür dese sen götürmezsin ama ben götürürüm. Ben misafirleri arkadaşlara, dostluklara önem veririm çünkü. Vay vallahi kediyi çağırıyor. Vallahi kediyi çağırıyor. Bak bak bak el alemin limonu nasıl kedi çağırıyor bak. Bu da yalnız limonun da eşi yok. Limon niye konuşuyor?

Abi ben de misafir sayılırım. Beni ne zaman götüreceksin demiş Gürdan. Ne zaman istersen. Bak bu akşam de bugün. Bu akşam götüreyim. Dur ya şey yapmayayım. Çarşamba günlerden sonra işim var mı? Yok. Bu akşam de bu akşam götüreyim Gürdan. Pazar günü Cafer'le sana misafirler geleceğiz demiş Alimoğlu. Hoppala yavrum yaz geldi. Nereden çıktı o be? Nereden çıktı o be? Kolay gelsin. İyi yayınlar Gürkan abi demiş Elif Kara Osman. Hoş geldin Elif'im. Hoş geldin. Elif Kara Osman. Benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Eski adliye binasının arkasında.

sen misafirlerinle çok ilgili birisin sanırım demiş Totos. Özel bir misafirdi. Ne istediyse misafirler ağırlanır. Dostluklar, arkadaşlıklar hatır için çiğ tavuk yenir denmiş derler değil mi? Dostlar, arkadaşlar toplandığında da birisi davet edilse gitmesi gerekir. Madem misafirleri yemeğe götüreceksin ben de gelirim Ali Moldalan demiş Hasan. Nereden çıktı Hasan'cığım böyle bir şey? Ben Türkçe konuşuyorum sen anlamıyorsun galiba. Allah Allah ya Rabbim ya Resulallah. Hasan nereden çıktı şimdi, ne misafir gelecek, misafir mi gelecek dedim.

Giymiş üstüne. Mümkün bu rüzgarlı havada kimse gelmesin, misafir istemiyorum bu rüzgarlı havada. Pazar günü bir pazarım var, yatıp eşekler gibi uyuyorum. Bu pazar zaten ben ne yapamadım, ha dinle, ha yemeğe gittim. Özkan abi de hani kalfa pastanesiyle, tamam. Kalfa pastanesi. Harika kurabiyeler. Yağlı kurabiyeler. Tereyağlı Kavala kurabiyeleri. Muhteşem profiterol, enfes lokumlar, enfes lezzetler. Yeni bir ürünleri var. Sordum ona isim verdiniz mi diye. Yazmadılar bana. Çikolatalı, karamelli, fıstıklı bir şey. Aman ne güzel, aman ne güzel. Bambaşka bir şey. Kalfa Pastanesi'nde isteyin. Gürkan anlatıyor. Fıstıklı, çikolatalı, karamelli, fıstıklı bir şeyiniz varmış deyin. Sen anlamadın Kale. Alimoğlan'ın gelmek istemesi misafirlerine yemek ısmarladığın için ama anlamadın. Ali trolledi seni demiş. Hasan. Ha. Öyle mi yaptı? Sen Ali'nin avukatı mısın? Enis. Enis fenalık yapma. Sağ olasın be dostum, ayarlayalım bir akşam garides yiyelim demiş Gürdan. Ne zaman isterseniz, ne zaman isterseniz, ne zaman istersen. Bu akşam de bu akşam yiyelim. Ama erken yiyelim, geç yemiyorum ben. Geç yiyince kilo alıyorum, değil mi? Vay bu Faik bir de evli mi? Allah kolaylık versin onun karısına demiş Kobra. Evli bre, evli. Karısı da öyle diyor, acemilik işte diyor. Ne yapacaksın diye. Acemi zamanıma geldi. Gençken beni aldı kandırdı diyor. Şimdiki aklım olsa Faik'e mi varırdım diye. Hay Allah. Allah ne yapacaksın işte sen. Ne çıkarsa bahtına, ne çıkarsa bahtına, onun da bahtına, ne ziyanın da bahtına Faik çıkmış. Ne yapacaksın? Gençlik. Gençken insan insanın gönlü ata da konu, yaka da konu, faya da konu. Faya konmuş onun da gönlü, ne yapacaksın? Just Green nerede? Ahmet bu ise refili. Ahmet Just Green, Just Green. Temizlik ürünleri. Bebeklerin biberonlarını, çamaşırlarını temizlemek için özel ürünler Just Green'de. Onun dışında sizin eşyalarınızı yıkamak için, yumuşatmak için özel deterjanlar, yumuşatıcılar, bulaşık deterjanları Just Green'de, Batakya'daki bakkal ve marketlerde.

Yaşayın başayın kızlarla yaşayın. Elare pamere filike filiz musinat temelci inşaat. İnşaat alanında fark var diyor. Binanın temel kazım işlerinden son turasına kiremidine kadar her türlü inşaat işi Sinap Semerci İnşaat. Güvencine de Instagram'da Sinap Semerci olarak bulun, takip edin. Bakın telefon numaralarına. San Siro, Nun Softoplast'ı. Saçınız, sakalınız beyazladıysa çözümü var. Doğal sonuç veriyor San Siro Softoplast. Köpürtün 10 dakika bekleyin, yıkayın çıkın. Bitti, bu kadar. Bayanlar da kullanabilir. Sansür'ün satış noktalarında, Seçkin Bakar ve marketlerde. Softoplast. Softoplast.

0: düğünlerinize, etkinliklerinize, mevlütlerinize Mac Catering. Lezzetli yemekler, sıcacık yemekler hijyenik kaplarda size sunuluyor. 4 mevsim aile lokantası. 4 mevsimde de güzel. Hafta sonları çevirme harika. Kokoreç harika. Et çeşitleri, pirzola çeşitleri, büftek, dümtek dümtek. Hamdi abi ve ekibine şişava. Erol Agromix, Çaymakıf köyünde. Uzun yılların tecrübesiyle bir aile şirketi. Praktikal güzelliğinde her türlü inşaat malzemesi, züccaci ürünleri, nalbure ürünleri. 1000 metrekare kapalı alanda 7500 çeşit ürün var. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'ta da bulabilirsiniz. Mona Lisa gelinlik sabah saat 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. 2000'e yakın gelinlik, 30 yıllık tecrübe. Canlı çiçeklerle gelin araba süslemesi, gelin yolu süslemesi. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa.
1: Haydi bizim Recep.
0: Agora Plus, sevgili dostlar, Agora Plus'ın indirimleri. Her hafta birçok ürün indirimde. 25 kilogramlık un 12.99, çuvalıyla alın. Babylino 5-6-7 numaralı, bebek bezi 8.99. Axe Body Spray 150 ml 2.20. Nescafe 200 gramı 6.90. Knorr Zomos Kotas 12 tanesi 12 litre, 24 tanesi 3.30. Yarım çanın karşısında Gümüşhane'de Agora Plus. Suskan, Bermi'ye gidiyorum, check-up yapacağım demiş Gürdal. Nereye gidiyorsun? Bermi'ye mi? Ama check-up'tan önce diyet yapsaydın iyi olacaktı ama. Ha bakalım, hayırlı sonuçların olsun inşallah. Heyecan var mı heyecan? Cookie. Türkücü Hasan'a söyle sigarayı bıraksın, sesi kalınlaşmış çok diyor Cookie. Türkücü Hasan kim be ya? Abi benim tanıdığım Türkücü Hasan yok ki. Muazzez ablamın sesi çok kalın cigaradan dolayı. Pöfür pöfür cigara içiyor. Kolay.

Ha, kan vermeye gidiyorsun, tamam. Ha bakalım, hayırlı sonuçların olsun Gürdal. Günaydın Gürkan, burada Fatma ve Sude seni tanımazmış. Diyorlar oldu mu şimdi? İbrahim Duba'nın doğum günü bu arada, akşama sen de davetlisi masaya demiş Kemal Burduk. Ha? Fatma ve Sude beni tanımazmış. İbrahim Duba'nın doğum günü. İyi de ben gene sizi tanımıyor mu? Yani Kemal Burduk, sen bana yazıyorsun sadece, biliyordum. Dasologias ke fisikoperi vallonus apusu da okudum. Memleketi Xanthi Gris. Ben pastadan mı çıkacağım? Turtadan ben mi çıkacağım? Ben çıkacaksam geleyim.

Gürk annesi de onu pastadan çıktı. Osman, gel çocuğum. Gel, nerelerde ne zarar yapıyorsun gene kim bilir.

Şahin Yufkası, Kavala'dan Dede Ağaç'a kadar tüm bakkallı marketlerde. Horgati Kes Gepsiz. Fatih günaydın, Fatih'in eşine günaydınlar, Şahin'e günaydınlar, sevgiler saygılar, kolay gelsin. Kolay gelsin Horgati Kes Gepsiz. Giratos, Aratos köyünde, Karacaoğlan'ın merkezinde hizmetinizde. Et döner, tavuk döner, pizza, kalçone, şiş, miş. Karacaoğlan muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri. Devletoğlu şimdi İskeçe'de. Stoanusi 7A'da hizmetinizde. Devletoğlu. Evde hasta, yatalak hastası olanlar, maaş bağlatmak isteyenler, engelli maaşı için başvurular, herhangi bir sorunda, problemde, özel kep niteliğinde Devletoğlu tüm Batı Trakya'da, İskeçe'de, Gümülcine'de, Şapçı'da, Dede Ağaç'ta, Devletoğlu, devlet gibi arkanızda sevgili dostlar. Şener Batı Trakya'da kulağı az duyanlar, az işitenler Şener'e gidiyorlar. Hondo Center'ın karşısındaki yol 2-531-0-2700 numaralı telefon. Şener İskeçe'de, Zarakis'in karşısında, İskeçe'deki ismi en eskisi, tam karşıda, hemen göreceksiniz zaten giriş kat. Orada bir kızcağız var, genelde oturuyor, göreceksiniz, gidip Türkçe konuşabilirsiniz kendisiyle. Zeytinler yavaş yavaş toplanmaya başlayacak. Hazırlıklar yapılıyor. Zeytinlerin altı temizlendi. Temizleniyor. Zeytinlerinizi Trakya 2'ye sıktırtın sevgili dostlarım. Harika soğuk sıkım zeytinyağı için Gümüşhane Sanayi Bölgesi'nde. Trakya 2. Trakya 2. Trakya 2. Zeytinler sıkıldığında sizin, bizim zeytinlerimizin yağlarını da en uygun fiyatlarla soğuk sıkım olarak Trakya 2'den satın alabilirsiniz. Dendraki Düğün Salonu, harika düğünler, harika eğlenceler için kışlık ve yazlık. Dendraki'den vazgeçmeyin, Dendraki'ye de gidin, konuşun, mekanı görün. Evet. Ve Ayar Odunculuk, çıtır çıtır odunlar. Islanmadan yetişin, odun alın, bak yağmur yağdı. İki gün. Bugün de, bu haftadan bugünden sonra da yağmurlu olacak. Şimdiden odunlarınızı alın, Ayar'dan alın. Ayar Odunculuk sevgili dostlarım. Büyük Müselim köyünde inşaat malzemeleri, arpa, mısır, buğday taneler, daha neler neler, boya çeşitleri, cistipisi var Cemal'in, kiralık sandalyeler, masalar. Büyük Müselim'de benzincinin yanında, mezarlığın karşısında, sizin hizmetinizde. Mücevher Kuyumculuk Edirne'de, Sarışan Caddesi 32 numarada. Mücevher, kolyeler, küpeler, Sina Pırlanta yan tarafında, o da onlara ait. Döviz burası, o da onun yanında, o da onlara ait. Mücevher Ferhat Kuyumculuk. Gidin, gezin, görün. Şimdi Nurgül'le gideceksiniz ya Edirne'ye. Heh, Edirne gezisinde de gidin, gezin, görün. Haydi Mücevher Ferhat Kuyumculuk. HVAC Ramazan Kadri, klimaların bakımı, servisi, tamiri. Siktikos, bakkalların, kasap dükkanlarının, büyük işyerlerinin, buzdolaplarının, sağlamalarının kurulumu, bakımı, servisi, tamiri. İkosis Doktor 322'de, HVAC Ramazan Kadri İskeçe'de. Sabri abi, günaydın. Nasıl yok, Hasan İsmail var diyor Kuki. Ha. Hasan'ın sesine laf yok. Hasan müzik öğretmeni, müzik eğitmeni. Evet, sigara içiyor. Kötü bir alışkanlık ama daha genç, o kadar sigaradan sesi kalınlaşmaz. Hasan'ın sesi çok güzel olmuş, çok oturmuş. Hasan 10 numara 5 yıldız bir müzisyen, bir sanatkar. Bu işi bilen, notasıyla biten, çalan birisi. Çok mükemmel Hasan. Çok mükemmel. Kuki. Sen şeysin Kuki. Sen entel magandasın gibime geliyor Kuki. He? Nereden çıktın sen bak Kuki? Evet. İlkan, haberim oldu. Fikret abi söyledi.

kızımı, çocuklarımı dershaneye göndermek istiyorum. Yakın olsun, iyi olsun, güzel olsun, çocuklar iyi öğrensinler diyorsanız bizim bir sponsorumuz var. Efendim, Kozlu Kepir'den Sirkeli'ye giden yol üzerinde hizmet veren Lingo Town bu sene yeni açıldı. Elif Mümin Hanım, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi mezunu ve Londra'da büyük yüksek lisansını yapmış. University of London'da, Birbeck'te yüksek lisans eğitmeni. Eğitim alanında İngilizce ve Yunanca dil eğitimi, uluslararası geçerliğe sahip sertifika ve yeterlilik sınavlarına hazırlık. Çocuklara özel eğitim, oyun ve aktivitelerle entegre edilmiş. Çocukların yaş gruplarına uygun eğlenceli ders içerikleri. Kayıtlar başladı. Instagram'da Lingo Town Edu olarak bulabilirsiniz.

abi. Akşama ayarlayalım kapsülü Gürdal falan Timo Mimo demiş İlhan, ayarlayalım da ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak bu söylediğimi yaz bir kenara. Şimdi Gürdal'ın eğer bugün sonuçları, kan sonuçları çıkarsa morali sıfır gelecek yemeğe. Çünkü hiç niyet miyet yapmıyor. O karaciğerdeki o yağlanma mağlanma kendi kendine mi geçecek? Sonra Gürkan söyledi mi kızıyorlar. Ya onun moral sıfır olacak ama gelsin olsun. Su içer. Akşamdan başlar. Bu akşamdan itibaren. Benim için sorun yok. Yeter ki önceden haberim olsun. Yeter ki efendim yani program bittikten hadi bir saat sonra diyelim haberim olsun ki ona göre ayarlayayım kendim. Ona göre yemeğimi yiyeyim ya da yemeyeyim. Timam! Duyan mı? Parası olan herkes gelebilir değil mi İlgan? Bütün arkadaşlar, dostlar, parası olan gelsin. Parası

0: kimsenin üstün olmadığımı bilecek kadar mütevazi, herkesten başka olduğumu bilecek kadar da özgüvenliyim. O yüzden beni biriyle yarışırken göremezsiniz. Tek hedefim yarın olmak, istediğim kadın demiş Nurgül. Bra, bra. Ben gene herkesten üstün olmak isteyeyim. Hiç mütevazı değilim. Hiç. Özgüvenim tam. Beni biriyle yarışmazken göremezsiniz. Hep yarışayım insanlarla. Hep Nurgül. Maskaza. Bunları yazmaya ne gerek var? Ya bunları yazınca ne oluyor sosyal medyaya? Üleyim üleyim diye. Ha? Bunu anlamıyorum. Ya bunları yazınca ne oluyor? Başınız göğe mi eriyor? Haksız mıyım ama? Söyleyin. Nerede Tanju haklısın desin. Tanju da yok haklısın desin bana. Çiko nerede be? He? Çiko Puy nere bugün? Puy nere Çiko? Aa, orijinal Çiko yok. Bir şey eksik. Faik Taküstü bak yazmıyor. Faik Taküstü yazmıyor. Allah Allah sen ya. Allah Allah. Herkesle küstüreyim. Sonunda kalacağım. İtiriz kokukos kalacağız. Sen de böyle yapsana file demiş Mert. Ne bu ya böyle Instagram? Bana niye normal şeyden linkte hesaplardan yazmıyorsunuz da beni uğraştırıyorsunuz epikolisi? Yani dokayım neymiş o? Açılmadı ya, açıldı. ChatGPT'ye ev pazarlığı yaptırıyorum. Dur bakayım ne olmuş?
1: Alo.
2: Selamünaleyküm abi. İzmit'teki 3+1 ev için arıyorum. 6 milyon yazmışsın. Doğru mu abi?
1: Evet kardeşim, buyur.
2: Havuz var mı abi evde?
1: Havuz mu?
2: Evet abi, havuz. Büyük olması şart değil.
0: ChatGPT konuşuyor.
2: Yeter ki suyu olsun.
1: Yok kardeşim, maalesef havuz falan.
2: Emmeli banyo.
1: Nasıl?
2: Suyu emmeli abi. Duş alınca göl olmayacak yani.
1: Ya, normal gider var banyoda.
2: Ha, tamam. Gömmeli mutfak.
1: Nasıl yani kardeşim?
2: Buzdolabı da fırını falan duvara gömüyorsun ya.
1: Ankastre diyorsun.
2: Ankastre.
0: Emmeli gömmeli.
2: İsim söyledim.
1: Var kardeşim.
2: İyi bay be. Balkonlar mı?
1: Var.
2: Mangal?
1: Ya kendin yaparsın balkonda.
2: Güzel. Abi benim 5 milyon nakitim var.
1: 5 milyon olmaz, 6 milyon.
2: Abi 5 milyon peşin, bugün tapuya gideriz.
1: 5 milyon 700'e bırakırım.
2: 5 milyon 100.
1: 5 milyon 500.
2: Abi 5 milyon 200 yapalım. Üstüne de balkonda sana bir mangal yakayım.
1: Ya kardeşim, gece gece kafa mı buluyorsun? Kapat şu telefonu ya.
2: Abi kusura bakma, son bir şey soracağım. Havuz sonradan yaptırılır mı?
1: Kardeşim kapat şu telefonu.
2: Kapatma abi, gel 5 milyon 300'e anlaşalım.
0: Evet, ChatGPT ile ev pazarlığı. Ben de böyle yapıyorum. Ya ben de böyle yapıyorum. Cebine güvenen gelsin. Pastırma dopitacık pilpili piripili oh demiş İlkan. Zaten dün pastırma dopita yedim, içimde kaldı. Pastırma dopita yedim, pastırmasız çıktı. O yazmıyor, bu yazıyor. Kaldın mı benim elime demiş Recep. Sizin paraya sizin arkadaşlar niye yazmıyor? Bak Sezer Mezer ondan sonra kim yazmıştı bana? Haşmet'ten girenler 4-5 kişi, Arzu Marzu, ondan sonra niye yazmıyorlar? Bir tek sen yazıyorsun. Aga bugün burç yorumları yok mu demiş Salisas. Sali yok. Bugün hava bulutlu, yıldızname'ye bakamıyor. Yıldızname'ye bakamamış bugünüdür.

0: Hadi bakalım gene de Hıdır'a bir soralım. Hıdır. Bugün borçlu.
1: Günaydın.
0: Bugün burç yorumları yok mu?
1: Gürkan abi, hava bulutlu, yıldıznameyi bugün göremiyorum.
0: Ha, bulutlu olduğunda görünmüyor mu yıldızname? Güzel görünmüyor.
1: Göremiyoruz. Aynen öyle. Kapalı abi. Yıldızlar kapalı. Dolayısıyla burç yorumları da kapalı.
0: Aldınız mı? Ben dedim size. Göremiyor. Yıldızname size nasıl baksınızdır bulutlu havada? Ha?

Tolga. Nasılsın? Bir mesaj. Ha, onu salı günü yazmış sevmişim. Yasu Tolga. Tikani Sagorimu. Günaydın Gürkan Bey demiş. Ahmet Fatma. Hem tabii günaydın. Fatma abla. Günaydın.

Şimdi yaktım çırana. Elif ablacığım, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Ben bizimkileri anlıyorum da seninkiler yok demiş Recep, ha? Anlayamadım.

Oh Hire, sadece tel magandam dinleyip bu yayını demiş Koki. Hele Koki. Koki bir kağıt bardak bulmuş. Nasıl yaramaz oldu, nasıl bir yaramaz bir köpek oldu. Bulmuş bir kağıt bardak, parçalamış onun içinlerde. Hayır canıma geçirdi bu Koki benim. Oreo çok sakin, çok güzel köpeşik Oreo. Koki çok fena, çok fena Koki. Koki benim gibi fena.

Şimdi yaktım çırağı. Ne bileyim ben İlkan'cığım, dur bakayım azıcık. Konuşalım, düşünelim, şey ettirelim. Acele işe, ben de işeyeceğim. Aman acele işe şeytan karışırmış.

0: Günüm benim, günüm benim, derdim aşkım, canım benim. Ayırmasın Allah bizi, budur inan tek dileğim. Ansbach'tan selam, iyi yayınlar dilerim abim. İyi ki varsın demiş Murat Usta. Çok teşekkür ederim. İyi ki sizler de varsınız. Ya harayme, terapilenmeye geldim demiş Tolga. Oh, terapileniyor musun? İyi geliyor mu? Aşıksın. Selamünaleyküm. Kolay gelsin Gürkan. Dün yemeğini yapabildin mi demiş Nasibe. Hoş geldin Nasibe. Yaptım. Güzel oldu. Sadece ben yiyorum Nasibe. Bizim evdekiler klasik şeyler, öyle sarımsaklı sirkeli şeyler sevmiyorlar. Şaraplı maraplı. Gurme yemekten bilmiyorlar. Ama güzel oldu, harika oldu. Biraz bir sirke fıstığı fazla geldi. Daha sirke koysa demin olacaktı ama. Emre Semerci. Kandimera Gürkan abi demiş. Aba düşeceksin orada ne? Anlamarı. Aba ben katiyen çıkamam öyle yüksekleri. Evin tepesinde kerimi düşüyorlar. Düşeyin.
1: İstiyor musun?
0: Dürder. 10 dürder düşeyin. Kolay gelsin. Hangi köy burası? Kolay gelsin Emre. Kızan gelir gelmez işe başladı bak. Tatil matil demiyor bak.

Sen aşıksın arkadaş, aşıksın. Tolga, sana çok üzücü bir haberim var. Yönetmenim diyor ki Enis Şerif'te, Enis Şerif dedikten sonra da birkaç tane slow şarkı çal, insanlar ağlasın diyor yönetmen.

başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

Günaydın, hayırlı işler herkese. Gürkan demiş, Erol, Nalan, Feritoğlu. Evlenen kimdi? Şimdi şeyde gördüm, beğenmeye çalıştım, geldi mi bilmiyorum. Facebook'ta bir tak şey, hayırlı olsun kim evlendiyse. Allah mutlu etsin onları inşallah. Meşe ablacığım günaydınlar. Hoş geldin. Hadi oradan bak, gurmemiş. Ne çabuk unuttun, salçalı ekmekleri gurme demiş Nurten. Zengin olunca salçalı ekmek, malçalı ekmek unutturuyor insan onları. Gurmeyim ben sonradan gurmeye. Makak. Nasılsın be makak maymunu? İyi misin? Günaydın, hoş geldin. Bugün seni dinleyenler hepsi grev yapıyor. Ne para dağıttın, ne hediye vereyesin. Programda Gürkan abi demiş Cüneyt. Niye grev yapacağım ki ben? Dinleyenler arasında herkes yazıyor ya. Parayı hediyeyi sen dağıt. Bu soru gibi rahatsız ediyor kızlar.

Ha, Pınar'ın kardeşi evlendi. Oo, oğlumuz Ozan evlenme teklif etti. Sevgilisine evliliğe ilk adım attı. Demiş Erol Nalan Feritoğlu. Oo, hayırlı olsun. Maşallah, maşallah. Allah tamamlar desin. Gürdal, kan verdin, işkembe mi içiyorsun? Yaşayın. Fikret abiyle buluşmuşlar. Vay, Fikret abinin ceketine bak. Vay vay vay, yakıyor yakıyor Fikret abinin deri ceketi.

Bir kurt al, yiyin. Canbazdan gelir, yiyin. Günaydın Gürkan abim, yayınlar dilerim. Oldenburg'da seni dinleyen babama ve bütün dinleyicilerimize selamlar olsun demiş. Cemil Molla Osman kardeşim, hoş geldin. Babana da sevgiler. Yaşa Cemil'im.

0: Emre. Emre.
1: Öyle yer etmiştim kalp otan.
0: Ben iyice bunadım. Özcan. Özcan adını unuttuydum, az kaldı. Cansker'in Ahmet. Ben şimdi toplarım 25-30 kişi İlkan.

0: İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy.
1: Adını sen koy.
0: Adını sen koy.
1: Adını sen koy. Agro Servis'in kızanlarına çok teşekkür ediyorum. Agro Servis, iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti, her türlü AdBlue ve DPF sorunlarının çözümü, hidrolik yüksek basınçlı hortumların markuçları özel makineyle yapılıyor. Cisimlerin hidrolik vukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları. Traktör ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar, her cebe uygun motor yağları, dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini, yolda kaldığınızda çekici hizmeti de var. Eray ve Şakir ortakları, güvenilir ve hızlı hizmet. Eray Feyz ve Şakir Mehmet olarak bulabiliyorsunuz. Kozlukepir'de hizmetinizde sevgili dostlar.

Haşim neden çıktı Kral FM'den demiş. Bunu yazan kesin Entel Maganda. Kalbimi. Ben Haşim'in avukatı mıyım? Haşim'e sorsana. Dingil. Günaydın Gürkan, kolay gelsin demiş. Ahmet Tuzefer.

0: Serdar ve ekibi mobilya imalatı. İş yerinize, evinize en uygun mobilyalar. En güzel şekilde hazırlanıyor. Pergola üretimi. Gölgelikler, güneşlikler, jel kaplamalar. Uzun yılların tecrübesi Serdar Gümüşçe Kozmiyolu. Birinci kilometrede hizmetinizde. Hadi çal sen yine birer dakika yeter demiş Tolga. Ha?
1: Koşturdun yıllar boyu peşimde.
0: Sen eşine nasıl evlilik teklif ettin bak?
1: Ağlattın.
0: Oynaması. Klarnetten mi? Sen niye stop şarkı sevmiyorsun be?
1: Ağlattın hiç.
0: Bak Faik Agan bayılıyor. Bayılıyor şarkılara.
1: Bu yaralı kalbi.
0: Abi. Bu akşam yine eğlence mi planlıyorsun yapmaya demiş Totos. Evet. Geleceksin mi? Ama müziksiz. Bol muhabbetli. Geleceğim Toto. Entel Baganda'ya selam olsun demiş Enes Şerif.

bizim olsun. Hiç olmazsa o şarkıdan evlenirdik Efes'in. Sor bak denk geldiğinde demiş Tolga. Yaparsın. Yaparsın keçi sakal. Efendim Aretçime de günaydınlar. Bana artık abi demiyor, Gürkan'cım diyor. Abi deme dedim, lazım olur dedim. Nasıl olsa akşama programın tekrarını deneyecek. Aretçime de günaydın.

Tanju Cucuma'da günaydın Tanju Cucuma. Meolit cizim asiyat tutarak o diyor. Afyarım önöstü Tanju. Komedinin üstüne koydum. İstediği zaman alsın demiş Enes Şerif. Neyi? Neyi koydun komedinin üstüne be? Aşığım sana. Elci Daikin, Ahmet Mustafa, Elci ve Daikin servisi sevgili dostlarım. Ana bayi servisi demeyelim. Servis de aynı zamanda. Isı pompalarına program için. Eksikonomi programları için. Gidin konuşun görüşün. Elci ve Daikin kalite demek. Klimalar, ısı pompaları, güneş enerjisi termosifonları. Gidin konuşun görüşün. Ahmet Mustafa, makine mühendisi. Yılların tecrübesiyle hizmetinizde.

Gelirim abi, nerede olacak bu eğlence, ama senin yanına oturmak istiyorum. Sadece isteğim, isteğim bu benim. Ve yanımda Enis Şerif olmasını istiyorum demiş Toto. O mümkün değil. Yanında Enis Şerif'le Faik Tuzlacı olamaz. Benim yanıma oturursun. Ama Enis Şerif'le Faik Tuzlacı benim masamda bundan sonra yer alamaz. Ha, gelirler, otururlar. Koşturacak, kovalayacak halim yok. Ben davet etmem arkadaş. Kaydı güzel değil. Aşkından yanam, yanam, yanam. Kul olayım mı?

inatçı da kuru temizleme, yaş temizleme, halı temizleme, yorgan temizleme, battaniye temizleme, inatçı da sevgili dostlarım. Erhan Kayancı ve ekibi dediğiniz zaman zaten akan sular duruyor. Daha fazla bir şey söylememize hiç gerek yok. İlahtida kuru temizleme yeni yolda 8 numarada kuru temizlemede fark yaratıyor. Pompacı İbrahim abi, oğlu Alper. Pompa işinde uzman onlar. Pompacı İbrahim abiye çok teşekkür ediyorum. Alper'e teşekkür ediyorum. Son sistem yeni tezgahlar işiniz hem hızlı hem ekonomik oluyor. Çok fazla beklemeden iyi fiyata ayrılıyorsunuz oradan. Herkes memnun. Bıyıklıköy'de hizmetinizde. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Çok güzel bir şarkı.

5 saat yayında, 5 saat yayında olunca yemeğimizi de yayında yiyoruz. Bülko patates tost. Kefir Max.

Abim selamlar. Çok güzel yayın, rica etsem Hünal Coşkun Erden senin Ben Ellerin Olsun diye şarkısını dinletir misin? Abim selamlar, çok güzel yayın. Tekrar aynısını yazmışsın Ömer. Gelirim abi. Pardon Totos. Evet. Hünal Coşkun Er. Çalalım. Totos, Totos kim? Ben otururum yanına, hesabı öderse problem yok. İki gazoz içeyim, zaten içkim de yok demiş Enes. Bilmiyorum, mesaj hattına yazıyor. Kim olduğunu bilmiyorum. Senin Instagram'ın. Yoksa Instagram'ın vardır. Facebook'un vardır. Yok mu senin başka sosyal medyan? He? Toto. OnlyFans'ın yok mu? Olmaz. TikTok'un vardır. Bak Fahin OnlyFans'ı var. Dünyanın parasını kazanıyor. OnlyFans'ta kamera açıyor, mermer takıyor döşeye. Boğulacağım da. Fahin falı dolu OnlyFans'ta. Aç ye kamerayı, döşeye mermerleri. Aç ye kamerayı, döşeye. Dünyanın parasını kazanıyor. Her zaman Max. Her zaman Max. Her zaman. Her zaman Max. Bak. Bak her zaman Max Gökhan.

0: Tıdır, senden çok özel bir şey isteyeceğim.
1: Söyle bakalım.
0: Bana OnlyFans hesabını verir misin Tıdır'ım?
1: Aa, öyle bir hesabım yok. Ama yayına güzel, eğlenceli içerik, diksiyon, tekerleme,
0: bırak.
1: Burç mizahı.
0: Var.
1: Oradayım abi.
0: OnlyFans'ın var mı senin?
1: Yok abi. Ben burada sadece sana eşlik etmeye, aklından geçenleri birlikte tartışmaya varım. Ama öyle hesaplar, onlar bende yok. İstersen yayına dönelim, akışa dönelim.
0: Çevir kazı yanmasındadır.

Ayşen abla, ben tosta bir kuru olmuş. Allah'tan kefir var da yutuyorum kefirle. Hepsini şeyde yaptım, glikopatatalarda airfryer'de yaptım, direm yağ yok. İnsan yağsız olunca boğazından geçmiyor, insanı kaymıyor. Sıymıyor. Takılcıklı alacak boğazıma. Günaydın kuzum demiş. Radyoların kralısın demiş Aysel Hüseyin Kahya. Ablam sevgiler, saygılar, hoş geldin. Nefes.

Ağustos'ta iki şarkı dinleyelim. Günaydın abim, kolay gelsin demiş Emre Ömer. Sen kimdin be? Unutmuşum ben seni.

böyle ayrılıklar olmasa, böyle terk edilmişler olmasa, böyle yaşanmışlar olmasa bu güzel şarkılar olur muydu? Ya. İyi ki böyle ayrılıklar yaşanmış da böyle güzel şarkılar yapılmış. Bana şarkı yap desen hep abuk subuk benim hayatım. Ne şarkısı yapayım? Bir ayıcı kaldıydım. Bir zamanlar bir kıza ayrıldıktan sonra hep ayıcı geri aldım. 6-7 kişiye verdim aynı ayıcı. Tekrar tekrar. Ayıcımı bırakır mıyım ayrılınca? Nasıl şarkı yapayım ben? Bendekiz duygu yok ki. Nay nay nay. Bir Ali Tekin Türeş şarkısı. Gülden Karaböcek'in çıkış şarkısı. Ondan sonra bütün sanatçılar söyledi bu şarkıyı. Bir de Batı Trakya'da bir sanatçı var. Gürkan Neslinoğlu. O da söylüyor. Söyler bıra, söyler bıra. Bıra ne güzel söylüyor bıra. Dokunaklı, dokunaklı, dokunaklı, dokunaklı söylüyor. Geçen akşam Emre'ye de söyledim. Özel söyledim onlara. Hapur küpür yemek yerken. Nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay. Of of of. Efendim. Devam edelim. Devam edelim. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi nerede? Smart Tasarım Meleğin olduğu yerde, Kırmahalle Cami karşısında, EMU 2 numarada sizin hizmetinizde. Çok teşekkür ederiz programımıza yaptığı katkılardan dolayı. San Siro'nun Softoplas şampuanı, boya şampuanı, boyayın saçınızı sakalınızı, 10 dakika bekleyin, köpürtün, bekleyin, yıkayın, çıkın, bu kadar. Beyaz saçları anında son. Hasan bana dedi, sana da hediye edelim dedi. Dedim, ben dedim dünyanın parasını vereyim, Amerika'dan getirttireyim bu boyayı. Trump da dazmoz koydu, vergi koydu, dünyanın parasına çıkıyor, saçımı beyaza boyuyorum. Tekrar niye siyah yapayım dedim. Yoksa benim saçlar simsiyah, kömür, kömür, kömür. Ama sizin saçınızda, sakalınızda beyaz varsa boyayın. Boyamak isteyen boyasın. İsteyen istediğini yapsın, karışamam. Ve sevgili dostlar, bayanlar da boyayabilir. Softoplas, San Siro'nun satış noktalarında, Seçkin Bakkal ve marketlerde.

Niyalohia Kalimera. Ama Sukut, neredesin Basukut sen? Hoş geldin, sefalar getirdin.

Şimdi gurbetteki dinleyicilerimiz, gurbette sevdiceği olanlar, ah şu gurbetin gözü kör olsun da kör geçsin. İkimizi ayıran zalim Almanya, zalim Olmanda, zalim İngiltere, zalim gurbet diyenler, sizlere bir şarkı gönderiyorum.

Yağımı Drop Pastanesi Şapçı'da. Drop Pastanesi harika lezzetleriyle fark yaratan pastane. Şapçı ve o bölgenin vazgeçilmezi, uzun yılların tecrübesiyle. Dondurmaları bile dile destan pastane, yazın ve kışın dondurmada fark yaratan pastane. Deneyin Furkanis. Furkan yurt dışında eğitim gördü, tatlıcılıkla pastacılıkla ilgili ve çok güzel lezzetlere imzasını atıyor. Baklava mı istiyorsunuz, benim gibi sütlü baklava mı seviyorsunuz? Drop pastanesi, drop drop, damla damla damlayan lezzet. Drop pastanesi.

Ah, bu evlenince bekar hayatı sona eriyor. Böyle bir 5-6 ay bocalayacaksın Scoot. Şimdi evlendik, çok kaybolduk, evlilik geldi demiş. Evlilik iyi geldi demiş. İyi mi geldi, kötü mü geldi orasını bilemem. Eşinle beraber dinliyorsun herhalde evlilik iyi geldi dediğine göre. Eşin de dinliyor. Radyoyu dinlerken eşin, yatarken eşin, kalkarken eşin, tuvalette eşin, banyoda eşin, telefonda eşin, arabada eşin. Bu ne be? Bu ne bre? Bu ne bre? Orada eşin, burada eşin bre. Eşin dur bre. Pop pop pop pop. Aman bre. Erol mermerci. Mermerci Erol. Kapı, pencere, balkon mermerleri kesim ve montajı. Basamak kesim ve montajı. Her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi, Sirkeli Basılıköy yol üzerinde. Telefon numarasını da isteyene verebilirim. Erol kardeşim, Erol kardeşim. Ay yarabbim. Ay Erkut'cum, ay Erkut'cum.

Yasin ne arıyor bu saatte yayında demiş Kut. Haşmet bıraktı radyoyu, senin haberin yok mu? Ama sen evlendin, dünyadan vazgeçmişsin. Evet. Devam edelim, devam edelim, devam edelim ve ne diyelim? İmajın Nuran Hasan, süslemede fark yaratan süslemeci. Kanarya 30'da, Otonol 8-16'da. Tatlı Telaş 087 olarak Instagram'da bulun, takip edin. Gümüşlü'deki şubesi olan tek süslemeci. Ay, ay, ay, ay. Rasim nasılsın be? Dendraki Rasim. Günaydın be kardeşim be. Günaydın be kardeş. Ay, ay, ay. Ve Dendraki düğün salonu. En güzel düğünler, en güzel eğlenceler, en güzel geceler, en güzel yemekler. Yemekli yaparsanız düğünü muhteşem. Dendraki Şapçı'da, çamaşırların arasında çok güzel bir mekan. Dendraki'yi tavsiye ediyoruz sevgili dostlar. Rasim bak yazdı şimdi. Rasim oranın İpefsinozu müdürü. Ya. Aa, bilmiyorum, senden duydum şimdi diyor Scott. Oho. Scott'un ta iyi günleri, söyle ona demiş Yasin. Scott, ta iyi günlerin senin. Ayağını kaydırdım Ayşim'in. Scott ben yaptım ben.

Kutkan mı onların sözlerini? Kıskanıyorlar seni demiş Doran abi. Ya. Bak Scoot resim göndermiş bak evde. Oo, eşi kahvaltı hazırlamış. Bak salatalıkları dilmiş. Tabaklar porselen. Domatesler, portakal suyu, zeytin, muz, merenda, kızarmış ekmek. Televizyondan radyoterapiyi açmış. Bekar olanlar böyle yapsa ya. Buyur diyor Scoot bak. Bak. Vallahi billahi. Bak evliliğin iyi tarafları da var. Scoot nerelerde, Yunan'da mı demiş Yasin. Nerede olacak be Yasin, yeni evlendi kızan. Ha? Ta geriden girmeden gurbete mi gidecek? Allah'ım yarabbim, dur bakayım çalışma yapsın azıcık, çalışsın. Ondan sonra gurbete gider çalışır. Arabanın garantisini yeniledim. Yumruk girdi aga demiş Chico. Kaç para girdi? Nasıl garantisini yeniledin? Yani garantisini mi uzattın arabanın? Senin nasıl araban var? Ne araban var? Ne marka? Sen nasıl bana girecek yumruk? Bana bütün Volvo servisi girecek. Sen gör. Ayın sen 12'sini bekleyin siz. 13'ünde varım varım bağıracağım gene. 13'ünde gene 6 ay beni dinleyeceğiz gene. Var var var var var var var. Var. Bırak kafadakilerle kavga ettim. Serenlik'te 3 tane var. Üçün neden kavga edene kadar zaten arabanın garantisi biter. Ondan sonra Atina var, Türkiye var, Bulgaristan var.

0: model oynar ha. Ben şimdi Selanik'e gitmişken yine geleceğe elektrik alacağım. Hani bütün ekran dönüyor. Ha, onu alıp geleceğim. Ayşe abla. Dürdane abla. Feriha yenge. Oturmayın böyle. Sanki çapa yaptınız. Serdar Bey gibi. Gümüşle Kosmuyor yolu. Birinci kilometre. Pergola yapıyor. Koltuk üretiyor. Mobilyaları kaplıyor. Kumaş kaplıyor. Arabaları kaplıyor sevgili dostlarım. Kumaş kaplama işleri. Şimdi kuru yemiş yiyor. Hadi durdane de durdane alalım, mürdane alalım.
1: Hepsiniz oturuyorsunuz sanki çapaya gittiniz.
0: Hapsin sen vallahi billah. Serdar Bey gibi jel kaplamalar, tenteler, harika fiyatlar, güneşlikler, gölgelikler. Gidin konuşun görüşün.
1: Ha bakayım baba yap göbekleme bakayım.
0: Yapın bakayım bir göbekleme. Gümüşcen Kozmi yolunda birinci kilometrede.
1: Oynayamazsınlar
0: huzurum. Emre Semerci sana sesleniyorum baba Emre.
1: Ha gel biraları da al ver onlara bakayım içsinler.
0: C class, C class S206. Ha hangi model? Hangi yılın üretimi? C-Class S206 2021 yılında üretime başlamış. 5. nesil C serisinin Station Wagon modeli. Station Wagon mu? Ay beğenmiyorum onları. Ben sedan seviyorum. Ya da kupe. Ya da kupe. Ne yapacaksın öyle? Station Wagon büyük arabayı

Çek. Ali Doraman ve ekibim, enerji istasyonu 25 numarada yeni yolda hizmetinizde sevgili dostlar. Kalorifer sistemleri, ısı pompaları, güneş enerjisi termosifonları, klimalar, ev yenileme işlemleri. Hoppa! Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisi, Ciro Market'in karşısındaki binanın üst katında. İkinci katta hizmetinizde. Ella! Hoppa! Benimki 300D böyle gözüküyor ama çok güzel bence. Bak demiş Chico. Kaç git oradan bak yalancı. Senin Mercedes'in mi var? Sayayım mı? 300D seninki. Dur bakayım ne çıkacak? Dur bakayım bu linki koyayım ne çıkacakmış? Bu ne kırmızı mı? C220D Break AMG Line. Yani zevk meselesi. Ben şimdi yeni geleceği çok beğeniyorum. GLC Coupe hayalimdeki araba. Çok da pahalanacağını sattığımın arabası. Coupe arabayı çok seviyorum. Ben Volvo'dan da çok memnunum. Şimdi şöyle bir şey. GLC'nin yenisini de beğenmedim. Yani o arkası kesik geliyor ya, zevk meselesi. Ben sevmedim. Ama GLC Coupe çıkacak. Bir yıl içinde o da çıkacak. O zaman işte. Ama kırmızı çok güzel bir renk, böyle kırmızıysa. Bak döndüreyim. Zur inendiştik. Zur tek pırtik. 545.87 euro. 60 lira ne diye burada be? Ay. Çok yaşa Gürkan. Çok yaşa.

Pamela Petgen, kaporta işinde uzman isim. Boya ve kaportanın kaporta ustası Hüseyin Çapuloğlu. Hüseyin Çapuloğlu Kanfa Köyü girişinde dev ekibiyle beraber boya işlerinde uzman isim Hüseyin Çapuloğlu sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin'e. Benim arabama yaptığı katkılardan dolayı da programa yaptığı katkılardan dolayı da büyük sigorta şirketleriyle çalışıyor. Büyük ajantelerle Toyota İhanetiz gibi çalışıyor. Hüseyin Çapuloğlu, Hüseyin Çapuloğlu, Hüseyin Çapuloğlu. Şeymiş eniştem Haşim var demiş Recep. Şeymiş enişte radyodan dinlediği için yayını beni dinlemiyor, interneti yok. Haşim işte olduğu için beni dinlemiyor, çalışıyor. Diğer bütün Karaçanlar kızanları zaten beni dinliyor. Haşim'i dinleyen bir Şeymiş enişte var. Bir de Yasin vardı. Yasin de bende zaten. Haşim de radyoda yok. Haşmet'i tanıyor. Kimi tanıyacak? Anlamadın mı demiş Yasin. İşte bir Haşmet'i tanıyor, bir de Şeymen işte diye sayıklıyor. Şeymen işte sanki tanıyor. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim sen. Sen. Gümüşle de beni görersin o benim bak. Geldi mi tabii demiş Çiko. Ha? Geldim de tabii demiş. Nereden bileceğim senin kim olduğunu ben? Ay abi o kırmızı arabanın. Nereden bileyim senin kim? Sen bana profilini versene. Instagram, Facebook profilini versene. Ne bu böyle? Seni görmeden, bilmeden yazışacağız. Atim CLC Kupe

Hep gene Mercedes. Mercedes ki Xeropsomi. Mannheim Küçük İstanbul Arzu'ya. Haşim Mannheim Küçük İstanbul Arzu'ya demiş. Ya toplam 5 kişisiniz Haşim'den gelenler. 5-6 kişi.

0: Haydi kızlar. Haydi kızlar. Haydi delikanlılar. Haydi çifte telliye. Günaydın Gürkan Bey. Yayınlar derim demiş Sabiha Yusuf. Günaydınlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Böyle daha romantik demiştik. O hiç de romantik değil. Öyle romantik değil. Ne ama çok haksızlık. Sen beni biliyorsun kim olduğumu. Ben seni bilmiyorum. Ne adını biliyorum, ne şartını biliyorum, ne yaşını biliyorum, ne şeyini biliyorum. Hiçbir yerini bilmiyorum. Benim bir tane Kuşçular Derneği başkanı arkadaşım var. O da geldi ama utanıyor sana yazma demiş Yasin. Kim o be? Her türlü kuşa bakıyor mu? Senin kafa bozuk Timo. Ne çekersin kafandan çekersin Timo sen. Bozuk olan yeni kafan. Haydi. Hayırlı günler diliyorum abim demiş Oğuz'um. Öperim seni her yerinden. Yerim seni. Abisinin kardeşi. Abisinin kardeşi. Gadasını aldı bunun. Gadasını aldı bunun. Gadasını aldı bunun ne demek bilmez de şimdi bu. Bilmez. Adana şivesinde gadasını aldığımın ne demek?
1: Gadasını alayım gibi bir ifade duymuş olabilirsin. Adana ve çevresinde sevgi, şefkat hatta canın sağ olsun gibi içten iyi niyet ifadesi olarak kullanılır.
0: Gadasını
1: tam
0: alayım.
1: Tam bir çevirisi yok ama... Gadasını alayım, karşındakine canın sağ olsun, senden kıymetli değil gibi bir sevgi sözü.
0: Kılliyecik elleri var ne demek? Kılliyecik.
1: Dur bir düşüneyim. Gürkan abi, oradaki kelime büyük ihtimalle kılliyecik değil, külliyen olabilir. Yani tamamen anlamında. Gadanı alayımsa başına gelecek dert bela bana gelsin demekten gelen sevgi ifadesi. Eğer gadanı külliyecik diye devam eden tam ifadeyi bir söyle, ne olduğunu daha net yakalayayım. Yoksa yine uydurur, değirmencilik tarihine yeni bölüm yazarız. Sonra sen de aboneliğimi iptal etmeye kalkarsın.
0: Avrupa yakasından biliyorum. Avrupa yakasında orada Adanalı bir teyze var ya zengin, Avrupa yakasında. Adını da unuttum, karakterin adını unuttum. Ha, o diyordu külliyecik elleri var diye. Gadasını aldı bunun.
1: Hemen mi bakıyorum? Aha, yakın abi, şimdi anladım. Avrupa yakasındaki Adanalı teyze diyorsun. Gadasını, evet, aldığım kısmı net. Çukurova'da sevgi ifadesi. Ama külliyecik kısmını güvenilir bir kaynakta doğrulayamadım. Dizide şiveyi tatlılaştırmak için karakterin söylediği küçücük, minicik gibi bir şey de olabilir. Bu sefer sallamıyorum bak. Değirmen makasından dersimi aldım.
0: Dizideki halanın adı ne?
1: Bir saniye. Makbule hala, yani Makbule kral.
0: Ama nasıl uydu?
1: Hasibe Eren oynuyordu.
0: Ama, aynen, Hasibe, efsane. Hasibe Eren değil, daha yaşlı bir dizinin ilk bölümlerinde. Adanalı teyze var, Avrupa yakasında. Avrupa yakasında. Sen nasıl yapay zekasın, bir şey bilmiyorsun be ya.
1: Tamam tamam. Şimdi buldum Gürkan abi. Sen haklıydın, ben fena çuvalladım. Bahsettiğin Adanalı hala Dilber Koçarslanlı. Yani Dilber hala.
0: Evet.
1: Onu da Binnur Kaya oynuyordu.
0: Evet.
1: Ve külliyecik yerine güllicik diyormuş. O da küçücük demek.
0: Güllicik.
1: Yani güllicik elleri var. Gadasını aldım. Aynen.
0: Oğuz'un da güllicik elleri var. Gadasını aldım. Ay, yaşlılıkta fena. Cigara içiyorum, alkol kullanıyorum. Sen duydun mu, eskiden bir arkadaş kız arkadaşına ne demiş bizim köyde?

0: Öğretmen diyor Tolga ne demiş? Ne demiş be? Küçük kuşlara bakıyor, büyüklerden korkuyor diyor Yasin. Kim o, adı ne? Kim? Evet. Ha? Ne diyorsun be?
1: Mustafa Yaşar.
0: Ha? Simo. Sen beni dinliyor musun? İşte bak ben buyum işte demiş Recep. Tesalonik Katerina Arda Tur. Sen Arda Tur'un şoförü müsün be? Arda Tur'dan kovdular seni. Avrupa'da, Almanya'da iş mi tuttun ondan da? Kovdular mı, vurdular mı kıçına tekmeyi? Sonradan gelenler radyoda sadece misafirler. Ev sahibi biziz. Söz bize düşer demiş Skut. Aynen öyle. Aynen öyle Skut'um, doğru söyledin. Bırak Gökhan'cığım onu bırak. O gene Memlekiller Tarikatı'na geri dönmüş. Vay. Demiş patilerin ne soğuk diyor. Oturmuş kızın yanına, tutmuş elini. Demiş vay patilerin ne soğuk demiş. Kıza pati mi demiş, elin dememiş mi? Kız ne demiş? Ay yarabbim yarasallam. Ay yarabbim yarasallam. Dünya boş değil, dünya boş değil.
1: Haydi davulun olanına gelin bakayım.
0: Ben gene kızın elini tuttum. Geçen de elim buz gibi, karpuz gibi dedim. Kız tokatladı beni, sitir git dedi.

Sayın güzel abim, saat kaçta toplanıyoruz bu akşam demiş Totos. Profilini ver, kim olduğunu göreyim bileyim. Hemen sana saati de söyleyeceğim. Tamam mı Toto?

Yufka. Trakya Yufka. Redvan Feyiz. Şava. Rodobil'indeki bakkal ve marketlerde. Trakya Yufka. Şaba. Trakya Yufka. Önder Hüseyin Karaçanlarlı genç. Yaşa. Sonradan gelenler bizden değil, değil mi Önder? Yaşa. Faik abine Şaba Atbaycan mı?

0: Aynen abla. Necdet abi. Ben sonradan gelmedim demiş Yasin. Evet, Arda Tur şoförlüğü yaptım demiş Recep. Sonra ne oldu? Sonra vurdum kıçına tekmeyi. Sen nasıl sonradan gelenden densin ben önderim. Yani programı başka program dinleyenlerden bahsediyoruz. Ya sen hep açtığında bizi açıyorsun diye biliyorum ben.
1: O da senden sabit.
0: Ben öyle bileyim.
1: Mustafa İlyalar'ın...
0: Çiko nerede be? Orijinal Çiko nerede?
1: Ercan'ı şahı.
0: Ama iyi geliyor ama oynayız demiş Scott. Oh ne iyi geliyor. Oh ne iyi geliyor. Gürdal Hüseyin Aga'nın yanına gitmiş. Yassas. Hüseyin Aga çok yorgun düşünceli görünüyor Gürdal. Ne oldu be Hüseyin Aga'ma? Ne oldu be Hüseyin Aga'ma? İyi yayınlar abim. Akşama kim götürecek merendacı mı demiş Tayfun. Merendacı be. Paranın ne önemi var be Tayfun be. Dinlemediyse ablam diyor Aynur ablam yaşayın be. Yaşayın be. Skutlar ele patik derken biz seni dinlerdik 2012'de demiş Yasin. Muayene olmaya gittim Hüseyin Agam'a fırına koydu beni demiş. Gürdan Salih. Gözürmeyin beni ben. Leblebi fırından mı girdim ben?

0: Şimdi Recep, şaka bir yana, Hollanda'da mısın şimdi? Ne iş yapıyorsun?
1: Mustafa seversin bu işi, Mustafa.
0: Karadeniz'de gemiler battı diyor Hüseyin Ağa. Oh gene Önder'in yavrucuna bak. Oh gene, oh gene. Oh gene. Maşallah. Aynı babası, aynı babası. Aynı babası vallahi billahi, yanacıklar aynı babasının yanacıkları.

Tosun'dan Faik abisine 31 kere şaba. Önder'in Tosun'undan Faik abisine 31 kere şaba. Almanya'dayım aga demiş Recep. Ne iş yapıyorsun Recep Almanya'da? Yazabildiğine göre zor bir iş değil galiba yaptığın iş. Tarkan belki. Günaydın, herkese sataşıyorsun demiş. Aa. Ha, kuru iftiradan saklasın Allah yarabbim herkese. Kime sataşmışım ben bugüne kadar be? Bir kişiye bir kötü laf söylemiştim yok be. Ali ve Nihat Usta'ya aperiyoruz taşaba. Demiş Tolga. Aynur ablam. Necdet abi. Çiko yok. Bu yine Çiko Simera. Çiko bu yine Simera. Haydi. Nedim Şerif. Gürkan Aga nasılsın bakayım demiş. Bomba. Bomba gibiyim. Maşallah. Turp gibiyim. Döndürüye beni. Fırın demiş. Gürdal yaşa. Dur bakalım senin kan tellerin nasıl çıkacak? Ben maaşların moral bandları nasıl olacak senin? Kamyon şoförlüğü yapıyormuş Recep. Kolay gelsin dostum, kolay gelsin. Kolay gelsin. Günaydın Gürkan abi, Türkiye'den Şenol Kelekoğlu abime bir şaba yap bakayım. Yaşa Gürkan demiş Ahmet. Kalekoğlu abi. Şarkı da tam Faik abine göre.

bu sabah günaydın mesajı şeyden, Kefalonya'nın en sevdiğim paralyasından. Çok güzel yerler var da en çok burasını seviyorum galiba, Sami. Andisamos Beach. Andisamos Beach bu fotoğraf.

Huzur Cenaze Hizmetleri, cenaze malzemeleri, Domruköy'de hizmetinizde. En son açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu Huzur, sevgili dostlar.

Şahin yufkası, efendim Fatih'in yufkası, Şahin'de üretilen böreklik yufka, Horyatikes Gevsiz adıyla Kavala'dan Evros iline kadar, Detaycı'ya kadar tüm bakkal ve marketlerde hizmetinizde. Horyatikes Gevsiz adıyla, gördünüz mü, alın, deneyin, çok beğeneceksiniz. Çok beğeneceksiniz.

Yasu İsmail. Ne güzel köpek. Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın adı da fon soruşturmasına girmiş. Yeşim Salkın beddua okumuş bunlara. Yeşim Salkın ise haberleri duyduktan sonra sinirlerine hakim olamayarak Melis süt çürüp Sandal'ı ifşa etti. Sen, annem, baban, Cihan süt çürüp, Salih Yiğiner ve İsa Mert 2009 yılında Bodrum'daki evimi alıp 2 gün sonra kime sattınız? Benim elime verilen barter çeki ne oldu? O dönemin parasıyla 500 bin dolar nerede? Benim en eski arkadaşım Mustafa Sandal neden yıllardır yüzüme bakmıyormuş? Tokarının yüzünden, karısının yüzünden mendabur. Şimdi daha iyi anlıyorum. Hatta rahmetli Erol Köse'yi düğüne çağırıp beni neden çağırmadığınızın da sebebi belli oldu. 2009 yılından beri bana yaşattığınız acının kat bir katını yaşamanızı diliyorum. Umarım yakalanır ve hak ettiğiniz cezayı alırsınız demiş. Mustafa Sandal'ın karısını da alacak bu fon rüzgarı. Fon rüzgarı. Ay ne fonmuş bu. Benim adım da karışmasın bu fon rüzgarına.

Bizde Erol Köse yok, bizde Erol Mermerci var. Kapı, pencere, balkon mermerdir kesim ve montajı. Basamak kesim ve montajı. Her kalitede mermer, şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi. Erol Mermerci. Sirkeli Basılıköy yol üzerinde hizmetinizde. Evrensel Mermercilik olarak Facebook'ta bulabilirsiniz. Facebook'tan takip edebilirsiniz.

0: cebine dağma dağış yapar.
1: Hop hop, ne rüzgar çıkıyor. Vay vay vay vay vay. Bazen fırtına gibi rüzgar esiyor. Çok acayip. Çok acayip. Tam bir kış havası.

siz deli olmayasınız. He? Deli olmayasınız demek de az. Hepiniz delisiniz. Timuçin yazmış bana. Aşkım. aşkım ne yapayım? Ondan sonra Tio demiş. Eda yazacağıma sana yazmışım. İnşallah yayında okumamışsındır demiş. Okumadım ama şimdi okudum. Ela kabliyar yandıra. Ela. Ela. Ay. Yanlış yazan yazana bugün. Yanlış yazan yazana. İlkan ne oldu ya be bugün be? Ay yarabbim. Eda'ya yazacağımış. Eda'ya bir kere aşkım derken görmedim ben seni. Hep hır hatalı yazın kızı. Bağırıyorsun hep. Çıkarıyorsun gözlerini. Eda'ya aşkım diyeceğimiş. Kaç oradan gibi kandırıyorsun. Kızcağız ondan bir şey istiyor, bir şey söylüyor bana böyle diye. Bana bak, kapa telefonu, benim canımı sıkma telefondaysa. Canımı sıkma diye telefonda dediyse bir bakıyor ters ters tık korkuyor. Allah billah bana öyle yapacak. Kaldırırım yerden taşları sopayım. Kum mum taşla topaça karıştırırım seni. Ters ters bakacak bana. Eşim Melis ve babası Can Süsçürüp ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir. Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur demiş Mustafa Sandal. Yani demek istemiş ki ne yaparsanız yapın beni ilgilendirmeye demiş. Karısından için. Dubai meselesi, Melis'in oğlu Dubai'de okuyor. Dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de Golden Visa oturumu iznim var. Benim geçen sene İngiltere'de global yetenek vizesi aldığımı da tüm Türkiye zaten biliyor. Şahsımla ilgili iftira ve hakaret içeren tüm haber ve yorumlarla ilgili avukatım gerekli hukuki takibi yapmaktadır demiş. Benim anladığım bir şey var. Türkiye'de insanlar hukuka bakmışlar. Vallahi billahi herkes bir yerlere bulaşmış. Bu ne be? Mustafa Sandal diyor ki biz onunla sadece haçla fişle yaptık diye. Ben başka hiçbir şeyden haberim yok, bilmiyorum diye. Bak sen Mustafa'yı. Ama sen beni boşatmaya mı çalışıyorsun demiş Timuçin. Hayır ben olduğu gibi gerçekleri söyleyeyim. Ben niye öyle şey yapacağımışım? Ben yuva yıkan mıyım? Faik Şekerci, Faik Tuzlacı'ya 7 kilo 39 gram şama demiş. Faik Şekerci'den Faik Tuzacı'ya şabam. Niye yanlış anlıyorsunuz siz beni be?

bak. Vallahi billahi çıkar girince araya. Kocalar karılarını tanımaz oluyor yemin ederim. Kocalar karılarını tanımıyor. El agroservisin kızanları. Yaşayın. Bu sarı kızan varakya mı kaldırıyor elinde, tutmuş sol elinde. Yaşayın. Boring davul nasıl çalıyor ama el agroservis. Yaşayın. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Her marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma, arıza tespiti, her türlü led gulü ve DPP sorunlarının çözümü, hidrolik yüksek basınç hortumları, mağar kuçuları özel makineyle yapılıyor. Cisibilerin hidrolik bukanlarının tamiri, orijinal yedek parçaları. Traktörlere ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatı yedek parçalar. Her cibe uygun motor yağları, dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini. Yolda kaldığınızda çekici hizmet de var, daha ne olsun. Gazlı Kepir, Eray Feyiz, Şakir Mehmet. Facebook'ta da bulabilirsiniz.

Vallahi sen yuva yıkarsın. Hane bozmak işten değil demiş Recep. Ama sen gene yapmasana böyle. Recep bacanak. Haşim gene karşısından bir korkuyor bir korkuyor. Onları yarın anlatırım iyi mi? Ama nasıl korkuyor nasıl korkuyor. Öleceğiz bak diye. Otur otur kalk kalk. Ödeneceğim. Rahmetli huysuz bir şin gibisin mübarek abim. Her yeri karıştırıyorsun. Trakya'nın vicini Gürk annesine oldu demiş. Nurgül. Ev ustası arıyorum aga İskeçe'de demiş Salih. Nasıl ev ustası? Ev mi yaptıracaksın İskeçe'de? İşte git şeyle konuş. Sinapsemerci inşaatta. Gürkan'a sor. Gürkan'a sor. Haşim bir yere yapacağı zaman bir hafta önceden dilekçe yazıyor karısına biliyor musun sen Recep? Onları nereden bileceksin? He? Nereden bileceksin? Ondan sonra bir hafta bekliyor bakalım onaylanacak mı onaylanmayacak mı diye.

Sen kim bilir kime yazdın o aşkımı? Ne Eda'yı yazdın ne bana yazdın. Kim bilir kime yazdın Timuçin sen o aşkımı? Bu aşkımın hesabını vereceksin. Vereceksin.

0: yuva bozanlardansın sen. Hüseyin abim şu an benim evleri yapıyor demiş Tarkan. Ne diyorsun şimdi sen? Yuva bozandansın sen, Hüseyin abinin evlerini yapmasının ne ilgisi var?
1: Damada geline.
0: Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Akıllı olarak bir tek Faik var. Başka akıllı yok. Yok. Bir Faikçi var akıllı. Ay yarabbim.

Abi sen kadınlardan korkmadığın için bu yaşına kadar evlenmedin o zaman demiş Toto. Totoş. Yatım yaşımda ne var? 38 yaşındayım ben de. Azıcık arttı biraz.

0: Reklama girdi. Reklama giriyor. Endüstri reklamı mı? Aman.
1: Öf. Ehliyetsiz gezmek olmaz. Polis amca memnun kalmaz.
0: Götürürüm herkese polis amca.

0: başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.
1: Ay nasıl uykum geldi, nasıl uykum geldi. Ay nasıl uykum geldi. Ay gözlerim kapanıyor.

Ne ağızcı kartlaştı. Biz yaşıtız ha. Ben seneye ayda çıkayım demiş. Nurt dedi. Bak sen yeni yazmaya başladın. Sana kim bilir ne dedim, hatırlamıyorum ne dediğimi. Ondan 6-7 ay bir sene yazmadın. Bak kaşınma. Sana söyleyeceğim bu kadar. Kaşınma. Normal uykunun gelmesi kamu spotu dinletiyesin demiş. Hasan Şerif Ali. Ay, polis amca tutarsamış bilmem neymiş. Öyle olmasın böyle olmasınmış.

falan sen Mustafa Sandal'ı bre. Vallahi kaç yıllık eşinin arkasında durmuyor. Benim sadece o eşim diye. Bak bak. Bak bre sen. Bak, bak bu dünya nasıl bu dünya bre. Vallahi billahi. Vay vay vay vay vay vay. İnsan kime güveneceğini şaşırıyor.

deyince, pompacı deyince, İbrahim abiye şaba, Alper'e şaba, bıyıklı köye şaba. Onlar pompa işinde uzman, pompa işinde A kalite hizmet veriyorlar sevgili dostlarım. Uzun yılların tecrübesiyle son model yeni tezgahlarla hizmetinizde. Gerektiğinde yolda kalan araçlara da çekicilik hizmeti veriyorlar. Oh, oh. Oh, oh. Recep, ne güzel bir ailem var. Recep Kayınço. Yaşa be, maşallah, maşallah. Ay ne güzel kızcağızları var Recep'in. Vay vay vay vay vay vay vay. Bunların ikisi de birbirine çok yakın galiba yaşları Recep.

Şimdi Deniz Erhan Yeşilbağ çok güzel bir yazı yazmış. Bu memleketin malı deniz, yemeyen keriz mantığıyla götürenler için. Ve demiş ki, geçen paylaşmıştım, pek ilginizi çekmedi ama tekrar paylaşayım. Mustafa'cığımın eşi de vurguncu. Hem de Fatma ablamı altıya katlayacak kadar profesyonel vurguncu. Babadan kıza geçmiş bu huy. Gelin hanımın babası yasaklı borsacı. Kendi yasaklı olunca kızına el vermiş. Gelin hanım 11 küsür katrilyonu vurduktan sonra soluğu kara para cenneti Dubai'de almış. Mustafa'cığım da oturum izni için başvurmuş ve almış. Mustafa'cığım kendisi benim alnım ak diye savunuyor. Mustafa'm, insan eşinin ailesinin ne olduğunu bilmez mi? Yeme bizi Mustafa. Zaten bu memleketin başına ne geldiyse alnı ak olanlardan geldi. Kimi dinin arkasına, kimi Atatürk'ün arkasına, kimi vatan millet Sakarya goy goyu arkasına sığındı da soydu memleketi. Ne diyeyim Mustafa'cığım? Allah topunuzun belasını versin. Elimizden başka bir şey gelmiyor demiş Deniz Erba Yeşilbağ. Evet, çok güzel bir yazı olmuş Mustafa'cığım. Mustafa. Mustafa Sandal.

İçindeki karakter çok önemli insanın sevgili dostlar. İnek de su içiyor, yılan da su içiyor değil mi? İkisi de su içiyor. Ama inek içtiği suyu süte dönüştürüyor. Yılansa içtiği aynı suyu zehire dönüştürüyor. Suç suda değil, onu içende. Onu içenin içindeki fesatlıkta, pislikte.

Serdar Bey gibi koltuk üretiyor, pergola üretiyor, yapıyor, kumaş döşüyor. Efendim, arabaların kumaşları, kumaş değişimi, tavan değişim, kumaş değişimleri, gölgelikler, jel kaplamalar, güneşlikler, hepsini yapıyor. Uzun yılların tecrübesi, Gümüşhane Kozmiyolu, birinci kilometrede, Serdar ve ekibi hizmetinizde.

programa gelen mesajları da aktaralım sizlere. Hasan Şerif Halik Abici, Hüseyin Bircan, Cengiz Keto, Erdal Bayram, Arzu Hasan, Seher Cihat, Emin Ferrioğlu, Engin Ahmet Abi, İlhan Musa, Hüseyin Deli Ömer, Fatma Mehmet, Ahmet Fatma, Melia Kocahanım ablam, Fatma İbrahim ablam, Sevim Boğazi, Şaban dostum, döşemeci Şaban, Cüneyt Sadık, Gülsüm ablam, İbrahim Habib Aliş, Sevcan Güvenen ablam duvarıma yazmışlar, bunları yeni görüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.

yarın sabah aynı saatte Radyo City'de buluşmak dileğiyle. İyi günler ablam demiş Aynur ablam. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum sevgili dostlarım. Hepinize güzel bir öğleden sonra diliyorum. Hava çok rüzgarlı, dikkatli olun. Vallahi çok rüzgarlı. Hava soğuk. Bu havalar hastalık havaları derler ya. Bir de herkes hasta. Herkes grip, herkes hasta. Benden sonra Ali ile kalın. Yayında kalın. Nasip kısmet olursa yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet,

0: Aha, abi araba geldi abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldır.

0: Tespiti sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Evet sevgili Radyo City'ciler, Radyo City'den Artı Eksi programından Güzel Batı Trakya'mızdan sevgiler sevgiler sevgiler diyerek bir programa daha çok şükür başlıyoruz. Buradayız, sizinleyiz. Öyle çok yoğun bir günden sonra hemen hiç dinlenmeden doğrudan mikrofonun başına geldik. Ve bazen öyle yanlış manlış da konuşursam suçu lisan ettiğimiz zaman affola diyeceğiz. Çünkü bilemiyorum, sabah işe geldiğimiz zaman ondan sonra hiç bitmiyor işimiz. Oradan bir telefon, oradan başka bir sipariş, oradan başka bir şey derken gidiyor yani. Şimdi bazıları var işte efendim, İş yok diye tutturup gidiyorlar. Yani ne bileyim, biz gene iş hakikaten tabii şikayet etmiyoruz çok işi var diye, ama işsiz kalmadık hiçbir zaman. Ondan da bilemiyorum artık. Mesela şimdi ben size bir iki günümüzü anlatayım. Geçen çarşamba buradan program bittikten sonra Kadir Hanım'la birlikte İstanbul'a gittik. Şimdi İstanbul'a gittiğimizde biz tabii ki bazen geziyoruz da, ama daha çok gündüz işlerdeyiz. Hele İstanbul'da 3 tane iş için çıkıyorsun yola. Sabah saat 10 gibi otelden, ondan sonra akşam saat 6'ya kadar, yani bunalıncaya kadar o şehrin trafiğinde ancak 2 tane iş yapıyorsun, bir tanesi gene kalıyor ve de işte öyle. Ondan sonra sonraki gün, gene sonraki gün derken şimdi ondan sonra geldik saat, pazar gün saat 10 gibi akşam. Pazartesi gün çok yoğun bir tempoydu burada dükkanda. Dün öğleden sonra Fevzi'yle ikimiz atladık arabaya, gittik Drama'ya mal almaya, oradan geldik. Şimdi bugün o mallar indirildi, Fevzi'nin bir tarafta işi, ben bir tarafta. İşte yarın veya öbür gün Bulgaristan sevkiyat var derken öyle gidiyor yani. Bu yıl tabii bir de öyle 2 ay izne ayrılırdık biz her zaman. Baştan da dedik ayrılmayacağız diye ve de ayrılmadık. Ayrılmadık ve yaz da bitti gibi. Çünkü geçen pazar günü, cumartesi pazar çok fazla Poyraz varmış burada. Bugün de hava aynasız, yani öyle aptal üşüten havası var. Ondan da bizden size tavsiye, öyle giyinmeden çıkmak için bir iki defa düşünün, yani başka türlü üşüyüp üşümeyeceğiniz belli değil. Evet, tabii ilkbaharı da gördük, sonbaharı da, kışı da, yazı da. Hep yazın of bu sıcak ne diye yakınırız. Kışın gene aman dondurdu diye şikayet ederiz. İlkbaharla sonbaharda da ille bir şeyler buluruz. Yani insanoğlu hakikaten hiçbir şeye yararlanmıyor. Şimdi bugün öyle türlü türlü bir programımız olacak. Ama isterseniz bir de bizim biliyorsunuz evvelden Batı Trakya'da tütüncülük %70 gibiydi köylerimizde. Şimdi bayağı bir ekenler var gene de %40 falan olması lazım. Biraz evvel ben programa başlarken başkanı aradım, Sinan'ı. Ve de abi dedi, Attin'le dayım ama dedi bir iki laf ederiz dedi. Bu teknolojiyi kullanarak bir iki laf edeceğiz inşallah tütüncüler başkanıyla. Bakalım ektiler mi tütünü, diktiler mi, ne durumda diye. Ondan sizin için bilgi alacağız kendisinden. Evet, şimdi bağlanıyoruz tütüncüler başkanı sevgili kardeşimiz Sinan Ahmet'e. Evet sevgili başkan, Radyo City'ye hoş geldin.
1: Merhabalar Halit abi, hoş buldum.
0: Şimdi bu teknolojinin iyilikleriyle seni bayağı uzakta gördük. Atina'da. Atina'da ne işin var?
1: Kardeşim işte iş güç var olan bazı sorunlarımızı çözmek için bildiğiniz üzere.
0: Size hangi milletvekili önayaklık yapıyor şu anda?
1: Milletvekilleriyle burada olduğum sürece bakanlıklar için herhangi bir randevu söz konusu değil. Bilindiği üzere 4-5 ay önce ben bu SAR, Esindiki Ennosi Sinterizmon diye bir kuruluşa seçilmiştim. Bunun evet. Önce de görüşmüştük. Onların genel kurul toplantıları yarın saat 11'de, ona katılmak için
0: evet.
1: bulunmaktayım. Ve tahliyle bunlara katıldıktan bunlarla beraber özellikle Dilos Kaliergis tarım beyannamesinde yaşanan büyük sıkıntılarla alakalı bazı görüşmelerimiz olacak.
0: Evet. Peki o sorun çözüldü mü, yoksa ertelediler mi o istediklerini, yoksa öyle havada mı kalıyor?
1: Şimdi saatte hala havada Halit abi. Muhtemelen bu hafta sonuna kadar bir şeyler netleşir artık. Evet. Biz de onların görüşmesini yapacağız. İşte bizim istediklerimiz var, onların kabul etmedikleri var. Bizim istediklerimiz derken halkımızın yararına olan istekler bizimkiler tabii. Bizim bölgede bir sürü klimatoloji bildirilmemiş araziler var. İşte evet. Bazı arkadaşlar var klimatolojiden işte protokol numarası almış ama sisteme hala işlenmemiş bir sürü arazilerimiz, bir sürü tarlalarımız var. Millet inan ki zor durumda. Bunları nasıl çözebiliriz diye bilindiği üzere şimdi biz bu EFR denilen kurum direkt bakanlığa bağlı olan bir kurum olduğu için bunlar bu işte birebir haberdar. Ve neredeyse her gün gibi bakanlıklar bazında görüşmeleri var. Biz de işte bunun yönetim kuruluna katılmak üzere buradayım ben şahsen.
0: Evet.
1: Yarın yönetim kurulu toplantısında bu konular özellikle ele alınacak. Ve bu şu tarım beyannamesinin artık bir düzene girmesi lazım.
0: Evet. Peki geçen yıldan bu yıl arasında ne fark vardı bu beyannamelerinde bu çıkmaza girdi sistem? Ne istedi bu sene de bizde yoktu?
1: Şimdi şöyle bir durum var Halit abi. Bundan önceki yıllarda tarım beyannamesinde klimatoloji var diye sisteme bildirirdim veya sistem bir tane klimatoloji numarası atardı ve ona göre işler ilerlerdi.
0: Evet.
1: Geçen yılda aynı problemler vardı ama bu kadar şeye çıkmamıştı, gün yüzüne çıkmamıştı. Devlet işte birazcık geri adım attı, tamam dedi. Geçen sene dahi ilk tarım beyannameleri başladığından itibaren işte klimatoloji olmayan tarlaları ben ödemem demişti devlet. Ama geri adım atıp bütün tarlaları ödedi.
0: Evet.
1: Bu yıl yeni düzenlemeye, Eforia'nın sistemindeki düzenlemeye geçildiği için dedi ki biz bu seneki tarım beyannamesindeki ödemeleri klimatoloji bildirmiş olan tarlalar üzerinden yapacağız. Senin hepsi o eniyadaki tarlalar işte atayım. Sinan'ın tarlası Epson Enya'da 4 dönümdür ama klimatolojide 3,5 dönüm çıkmıştır. Bu 3,5 dönüm üzerine baz alıp da biz size ödeyeceğiz dediler. Ama sıkıntının bizim bölgede özellikle Epson Enya'yı evet baz almayabilirsin ama çok tarlaların klimatolojiye yazılık olmadığı için bu da demektir. Evet tekrar yine üreticiler tarlalarını bildirebilecek ama ödenmeme riskiyle karşı karşıya.
0: Evet.
1: Şöyle orada bir çok büyük bir karışmalık var. Yani baktığımızda Yunanistan genelinde klimatoloji evet, bir hükümet karar aldı ki biz klimatolojiyi kapadık dedi. Bundan sonra bir şey yapamazsınız dedi. Ama maalesef ki özellikle bizim bölgeyi ben bizim bölgeyle konuşmakla yükümlüyüm. Bir sürü %80'inin klimatolojileri bitik değil.
0: Evet.
1: Veya hiç işlenmemiş değil. Bu da başlı başına büyük bir sorun demek. Bunun dışında daha birçok problemler var tabii. İşte bugüne kadar yapılan tarım beyannameleri de yani o riskli dediğimiz 3'tür veya 5'tir veya 10'dur veya 100'dür. Bir sürü tarım beyannamesi için de işte bunlarla alakalı bir sürü sıkıntılar var. İşte bunlar ETH dediğimiz kurum ne konuşmuştur, ne adımlar atılmıştır veya yapılacak olan şeylerin öngörüsü nedir diye bir toplantı yapıp muhtemelen yarından sonra daha çok net bilgiler elimizde olacaktır.
0: Evet. Yani bayağı bir çıkmazda yani durduruldu mu şimdi beyannameler?
1: Yok Halit abiciğim, beyannameler devam etmekte. Beyannameler devam, dediğim gibi devam etmekte. Yani Yunan'ın dediği gibi kuçur strava devam etmekte.
0: Evet.
1: Yani kimin tarla sıktı matematik ben bildirilik hiçbir sıkıntısı yok. Onların zaten hiçbir sıkıntısı yok. Ama işte önceki sistemlerde bu dediğimiz işte pamuk kartelaları, buğday kartelaları sistem kabul etmezdi. Şimdi yeni yeni geçtiğimiz haftalarda kabul etmeye başladı. Bir de şöyle bir soru şey de söz konusu. Bizler kurum olarak üreticilerimize faydalı olabilmek için dilosileri, tarım beyannameleri yapmaktayız.
0: Evet.
1: Bununla birlikte bizi cezalandırmaları söz konusu, aynı zamanda kişileri de cezalandırmaları söz konusu.
0: Size de dokunuyor demek sistem.
1: Çok büyük cezaları var Halit abi. Yani yanlış bildirdiğin herhangi bir dönümde 1.000 Euro'dan 5.000 Euro'ya kadar cezaları var. Yani bir tane dilosu düşünün. Evet. 100 tane de yanlış yaptığını düşün, için içinden çıkamaz.
0: Tabii.
1: Bu aynı şekilde bizim için de geçerli. Üreticinin için de geçerli. Siz evet. Düşünün yani biz belirli periyotlarda işte 6 kişi 7 kişi sezonluk işi almaktayız. Evet bunlar işi bilen kişiler. Ama evet. Yanlışlar da maalesef ki insanlar için Halit abi yanlış yapmak da çok da normal bu tür işlerde. Yani bir kağıt bir alıp da bunu işte bir kuruma götüreysin de seni ödesinler. Bin bir türlü sayfaya girdiğin zaman bin bir türlü şeyi var bunun yani bildirilmesi gelen evraklar var.
0: Evet.
1: Bunları da bunlar da görüşülecek. Yani çok sıkıntılı bir durum. Şimdi güncel de son zamanlarda çok öncelerden tarım beyannamesi yapan şirketler bile geri adım attılar yani. Kimisi bıraktı işi, kimisi ben yapmayacağım dedi, kimisi ben bu sorumluluğu alamam dedi. Büyük bir sorumluluk Halit abi.
0: Evet, evet.
1: Yani
0: evet.
1: İşin içinden nasıl çıkarız? Muhtemelen bir şekilde işin içinden çıkacağız. Biz Allah'a şükür hiçbir şeyden bir korkumuz yok. Bugüne kadar da yaptığımız bütün tarım beyannamelerinde mutlaka ki yanlışlar olmuştur. Çünkü biz de insanız.
0: Evet.
1: Yani artık beni mesela Ahmet değil Ahmet yazmışlar.
0: Bir H harfi ortalık karıştırıyor yani.
1: Yani bunlar kalemle yazılırken hatalar olursa bilgisayar üstünde hatalar olması çok normal. Yani bir yerde bir işi tık yapmadın mı işte okutucu işaretlemediğin andan itibaren üreticiyi de mağdur edebilirsin. Çok evet. Çok dikkatli olmak lazım veya onu biz tık etmedik de ceza da yiyebiliriz. Yani çok karışık bir durumdayız şu an için.
0: Evet. Peki şimdi ilkbaharda konuşurduk işte fiyatlar çok iyi gitti falan diye. Ondan sonra gençlerimiz daha çok tütün ekildi mi bu sene? Var mı bir artış?
1: Şöyle bize bildirilen işte tütün ekeceğim diye bildirmiş kişilerde yaklaşık bir 150 kadar bir artış var. 150 kişi kadar bir artış evet. Var evet. Fiyatlar konusunda Halit abi fiyatlar geçen senenin ortalamasının üzerinde olacak. Geçen senenin ortalama hafızam beni yanıltmazsa 6.87 idi. Muhtemelen ortalama bazında daha yükseklere çıkacağız. Muhtemelen değil yükseklere çıkacağımız kesin.
0: Evet.
1: Şu ana kadar elimizde olan veriler, işte gezdiğimiz köyler, gittiğimiz evler, tütünlerin kalitesi bu yıl çok çok iyi. Bir önceki yıllardan çok çok iyi. Hava şartları yardım etti. Tütünlerimiz kaliteli. Verim güzel olacak. Fiyat da güzel olacak. Biz yani dediğimiz sözün arkasındayız. Bizim hedefimiz vardı. Biz ortalamanın her senenin üzerine çıkacağız diye. Bunu da bugüne kadar son işte 4 yıldır benim başkanlık dönemimde ve yönetim kurulunun arkadaşlarla yaptığımız toplantılarda ortalamanın hep üzerine çıktık. Şimdi bu denilebilir. İşte 20 lepte ortasına üzerine çıktın ne oldu? 30 lepte üzerine çıktın ne oldu? Çok doğrudur. Gönül ister ki bu zamanın şartlarıyla işte bu petrol fiyatlarıyla bu lipazma fiyatlarıyla gönül ister ki tütün 15 euro olsun hatta bu zamanın şartlarında
0: evet.
1: Gitmesi gereken fiyatı herkesin rahat yaşayabilmesi için ama maalesef ki çiftçinin her ürününde gördüğümüz gibi işte pamuğu baz alırsak buğdayı baz alırsak buğday işte 20-22 lepte
0: evet.
1: Dersek 40-45
0: lepte. Eksen ne olur ekmesen ne olur? Ondan da bütün tarlalar çiğ kalmışlar yollarda giderken.
1: Evet, o da büyük bir problem. Yani çok pamukçular özellikle ne yapacağını düşünür. Hadi bizim gibi küçük çiftçiler, biz ekeceğiz 15 dönüm tutum, 15 dönümün masrafı. Evet, onun da bir masrafı var ama 150 dönümün masrafıyla 15 dönümün masrafını kıyaslayamayız. Evet. Şu an için bizim gibi küçük çiftçilerin işte 15-20 dönüm gibi 15-20 dönüm tarla içerisinde olan çiftçiler en iyi kazandıran şu an için kim ne derse desin. Yani zorluk bakımından değil, kazanma bakımından şu an için tütün Ali Tarı.
0: Evet.
1: Yani evet, bazı küçük küçük kazandıran şeyler de var, işte biber gibisi, bamya gibisi, ama bizim gibi küçük çiftçiler için şu anda en iyi para kazanacağımız ürün tütün Ali Tarı. Ben bunu nasıl hesaplarsak hesaplayalım, şeyini masraf bazından konuşayım, yani şey bazından değil, işçilik bazından değil. Evet, işçiliği ağır mı? Ağır. İşçiliği evet. Çok mu? Çok. Ama da belirli bir süreç için işçiliği var. İşte bir kırım meselesi. Bunları toplamak meselesi biraz sıkıntı. Ele ihtiyaç var, güce ihtiyaç var. İşte gecenin gündüzün karışır, doğrudur. Ama şey bazında, fiyat bazında en iyi kazandığımız ürün, nasıl bakarsak bakalım, tütün Ali Tarı şu an için.
0: Evet. Biraz evvel bu yıl çok da iyi gitti dedin. Yani ürün de çok iyi oldu. İnşallah çiftçimizin yüzü gülecek. Çünkü çiftçimizin yüzü gülerse bütün çarşı gülüyor.
1: Kesinlikle.
0: Çiftçi de yokken çarşı da hep birlikte ağlıyorlar sonra ya.
1: Sonuçta biz zincirimiz var tabii. İşte çarşıyla beraber bizim köydeki var olan marketler, işte köydeki var olan küçük işletmeler de çiftçide para verirken onlarda da yok demektir. Bunlar da hepimiz bir zincirin içerisindeyiz belli tabii. Hepimiz bir halkayı tamamlayan kişileriz. İşte dediğim gibi gönül ister ki 15 euro olsun. Ama bizden önceki dönemlerde de çalışmalar veya düşünceler fiyatın her yıl üzerine koyup da gitmek olsaydı, bugünlerde geleceğimiz, bu senelerde, bu yıllarda geleceğimiz fiyatlar muhtemelen daha yüksek olacaktı Ali Tarı'da. Evet. Ama
0: işte, şimdi biz tabii şikayet ediyoruz fiyatından. Bir komşu ülkelerimize bakıyoruz, onlar da gene bizden çok daha düşük. Yani evet. Şimdi bir Bulgaristan'da ben bir ara oraya da bağlantılar kuruyorduk. Biz bu arada 4-5'te uğraşırken onlar 2.5'tu. Yani demek ki biz daha iyiyiz onlardan ama gün şartları biraz sorunlu.
1: Parmağımızın arkasında gizlenmemek lazım Halit abi. Bulgaristan için şöyle bir durum geçerli oldu. Bulgaristan Avrupa Birliği'ne üye olduğu günden itibaren tütüne ekstra bir destek almaya başladı. Bu destek de kilo başı.
0: Abi bizi kestiler, orayı verdiler mi?
1: 1 ile 1.20 arasında kiloda destekleri var. Şimdi bunlar bu destekleri tütün fiyatlarına yansıttığı için tütün fiyatları 3 aşağı 5 yukarı bizim şu an sattığımız tütün fiyatlarda. Bizim bölgenin en büyük dezavantajlarından bir tanesi özellikle tütün üreticileri için primin kesilmiş olması. Bu konuda bizim büyük çalışmalarımız var. Maalesef ki biz çalışmalara başladığımız...
0: Geri gelme ihtimali var mı bunun?
1: Başka yollardan evet var. Ben iyi alıştırdım. Çok iyi araştırdım. Çünkü bu Dünya Tütüncüler Birliği Kooperatifi Ünitab'a bizim direkt menüyü olmamız bizim birazcık gözümüzü açtı. Özellikle benim birazcık gözümü açtı. Çünkü Avrupa Birliği'nden bizim bölgeye gelen birim miktarı demediler. Mesela Avrupa Birliği'nin hiçbir kanunnamesinde, bu KAP dediğimiz kanunnamede, sen tütün üretimine para veremezsin diye bir madde yok.
0: Evet.
1: Biz sana parayı verelim, sen nereye istersen oraya dağıt. Tabii sen nereye istersen dağıt derken bunu resmi olarak...
0: Gene bizim Miçotakya demek dayanıyor mesela.
1: Ürüne dağıtman lazım. İşte bundan evet. Sonra bazı şeyleri anlayabildik Halit abi. İşte bu OPKP skandalları çıktıktan sonra bize verilecek olan, işte atayım 10 milyar euro paranın, ya verilmese ne olur? Bunu bu arada biz şey yapalım.
0: Evet.
1: Şey yapalım, bunu biz hasır altı götürelim demeleri de çok kolay. Ama şimdi evet. Bizim hazırladığımız dosyalar var. Dosya hazırlamak da hala devam ediyor. Az önce belirtmek istediğim, keşke bugün dosyayı hazırlayıp da bir ay sonra sonuç alabilsek. İşte dosyanın bizim hazırlamaması, dosyanın incelenmesi, dosyanın bilmem ne olması, ben hiç kimseyi bir beklenti içine sokmak istemem. Ama bu yönde de bir çalışmalarımız var. Evet dedik, evet. Bize tütün için Avrupa Birliği'nden madem ki yasaklı bu iş, tütün adı altında bize para veremezsin. Bize küçük çiftçiler olarak para ver.
0: Tabii.
1: Bizim bölgenin dezavantajlı olduğu için bize para ver. Bizim bölgede küçük çiftçiler olduğu için, çok küçük arazilerde çalıştığı için, anadezme olmadığı için, sulama imkanları kısıtlı olduğu için bize ekonomik olarak destek et. Ekonomik olarak destek istememizi de resmi olarak resmileştirdik. İşte dedik ki yaptığımız çalışmalar sonunda bizde olan üyelerin yüzde bilmem kaçının, bunların hepsi çalışması var. İşte bunların gelir düzeyleri
0: Evet.
1: açlık sınırının altında. Bunların kalkınması için ekonomik olarak destek ver bize. Tütüne verme. Küçük çiftçiye ver. Tütün
0: Evet.
1: adını kullanma. Küçük çiftçi kimdir? Tütün ekenlerdir. Küçük çiftçi kimdir? İşte 50 dönüm tarlada çalışan insanlardır. Ha. Çalışana ver. Evet, bu
0: Evet.
1: adamın tarım beyannamesinde bildirmişse ben bunu ektim diye. Evet, çalışana ver be. Çalışıp da çıkarana ver. Ha, ben gelir adam bildirir. Alır bir tane koçan der ben 10 dönüm tütün ekeceğim. Tek amacı bu verilecek olan, yani işte olursa parayı almak olabilir. Hayır. Bizden ispatlanmadığı sürece bu adam bu ürünü dökmüştür diye para da verme. Madem
0: Evet.
1: ki amacımız çalışanı teşvik etmek, bu tür şeyler de koyabiliriz diye bir sürü çalışmalar yaptık. İnşallah Halit abi, ben hiçbir zaman karamsar olmadım. Hiçbir
0: Evet.
1: zaman da geride neler yapıldı
0: Zaten
1: sayılara da
0: hayatın
1: bakmadım.
0: 50 senesi biraz zor. Geri kalanı oradan da düzeliyor
1: Orada da zaten bir bacak çukura gidiyor.
0: yani.
1: Oradan daha kolay olur.
0: Evet. Şey,
1: Abi herkes
0: peki
1: uzun ömür versin.
0: bugünlerde bu bizim tütüncüler ne durumda? Ne yapıyorlar? Bitirdiler mi tütünler yoksa?
1: Yok Berat abi, şimdi çok kaliteli tütünlerdeyiz.
0: Uç altları falan mı?
1: Şimdi bazı kesimlerde daha uç altısı olan üreticilerimiz var. Bazı kesimlerde uca gelmiş olan üreticilerimiz var. Yaklaşık bir aya kadar hava şartları da inşallah böyle gider. Çünkü Atina bugün yağmurlu.
0: Evet.
1: Çok rüzgarlı ve yağmurlu Atina bugün. İnşallah bizim bölgede yağmur olur. Yağmur berekettir. Ama inşallah yağmurla birlikte poyrazlar devam eder. Akele dönersek birazcık sıkıntı olur. İşte akel tütüne iyi değil, birazcık bozuyor tütünü. O yüzden
0: Evet.
1: inşallah havalar böyle gider. Daha bir ay. Ondan sonra da yüzümüz güler. Kilo konusunda, ürün konusunda ve ondan sonra da yüzümüz de kesin ve kesin gülecektir fiyat konusunda.
0: İnşallah. İnşallah bu gerçekten. Çünkü 3-4 yıldan beri baya bir sorunlar vardı. Tüm tarımda tabii, sadece tütünde değil de. Yani hiçbir şey istediğimiz gibi gitmemişti. Biz arıcılar, siz tütüncüler.
1: Maalesef Halit abi.
0: Yani inşallah bu yıl daha iyi olacak.
1: Bu
0: Evet.
1: deneyelim de çalışmalarımız o yönde Halit abi. İnşallah daha iyi olacak.
0: Tabii böyle ara ara bağlanacağız da sizin de fikrinizi almak için. Ondan çalışmalarınıza başarılar diliyorum ben. Atina'nın da bayağı gezersin şimdi, yoksa oteldesin anladığım kadarıyla.
1: Oteldeyim Halit abi. Ben oldum olası gezme işini pek sevemedim.
0: Gezmeyi pek sevmiyorsun. En iyisi zaten.
1: Evet, ben işte şu anda önümde bir sürü kağıt, yarın neyi anlatabilirim, neyi sorabilirim diye henüz otele geldim ve önüme dosyaları açtım. Yani bir göreve geldiysen görevi layıkıyla yapmak zorundasın Halit abi. Yani
0: Evet.
1: gezmek her zaman olur. Gezmek işi olmayan insanlar içindir. Evet, gidip gezmek, tarihi görmek, sağı solu öğrenmek gerçekten çok güzel. Ama maalesef ki Atina gibi büyük bir şehirde neresini gezersin Halit abi?
0: İşte
1: Pek
0: yani.
1: bana göre değil be.
0: Evet,
1: Pek
0: evet.
1: bana göre değil.
0: Evet.
1: Gezmeye de fırsatımız olacak inşallah
0: Evet, tabii biraz işler
1: be.
0: düzelince olacak.
1: İnşallah.
0: İnşallah iyi gider de bu Hollanda'ya giden karamsar gençlerimiz de geri döner. Bu gerçekten o zaman daha iyi olacağız.
1: İnşallah Belt abicim,
0: Evet.
1: inşallah be. Ama gençlerimizin de birazcık tarlayı sevmeleri lazım. Gençlerimiz birazcık işte babalarımızın veya dedelerimizin hangi zor şartlarla nereye kadar geldiklerini iyi irdelemek lazım. Sıkıntıyı görüp de ben aldım işte elime valizi de gittim demek de çözüm değil bana göre Belt abi.
0: Tabii.
1: Bazıları için çözüm olabilir ama bazıları için kesinlikle çözüm değil. İşte evde annesini, evde babasını, evde çoluğunu, çocuğunu bırakan bir sürü giden gencimiz var. Birazcık da bana göre direnmek lazım. Biz çünkü azınlık olarak hiçbir zaman rahat, hiçbir zaman böyle şey bir hayat yaşamadık belki tabii. Geriye de dönüp bakarsak işte Bulgar zamanı, dedelerimiz zamanını hatırlayalım. Ama o zamanlarda zoru görüp hiçbir yani hiçbir dediğim mutlaka ki gidenler oldu. Ama gidenler %20 idi. %80'i tekrar burada kaldı. Şimdi bu gidenler %50'leri aştı. zoru gören aldı eline bir tane valiz gitti. İnan bazı ciddi olan arkadaşlarla görüştüğümüzde oradaki şartlar da pek bizim dışarıdan gördüğümüz gibi değil Balit abi.
0: Evet.
1: Oradaki şartlar da kesinlikle çok zor.
0: Yani oradan kimisi büyük sepet de aldılar yanlarına. Bana bazıları kızıyor ama işini bilen kızmıyor kimse. Yani şimdi bize zamanla buraya Yunanistan'a Arnavutlar gelmişti. Baştan o Arnavutlar hiçbiri işe yaramadı. Bizim de buradan Avrupa'ya verdiğimiz göç hep burada işini bilmeyenlerdi birçoğu. Tabii işlerinde çok çalışkan kardeşlerimiz var. Hepsini bir tutmayalım ama yani genelde öyleydi ve de oradan da para getiremedi bu tipler. Yani aynı fakirlik devam ediyor. Ondan bir çıkarıp 20 de yirsen o zaman ondan da hayır yok. İnşallah yorganımızı düzeltiriz. Ona göre yatarız.
1: Ya bu konuda herkesin düşüncesine saygı duymak lazım. İşte benim kendi şahsi fikrim kimseyi bağlamaz. Benim şahsi düşüncem bugün ihtiyacım olduğu müddetçe gider ihtiyacım kadar çıkarır ve geri dönmek hesabıyla giderim. Yani evet ihtiyaçtır çünkü durumumuz ortada Halit abicim ama bir hedefimiz olmalı. Düğün mü yapacağız? Evet. Araba mı alacağız? Evet. Gider onun parası kadar bir para çıkarıp geri dönmemiz lazım. Buradaki bizim yaşadığımız bu güzel köyleri, bu güzel memleketi de bırakmamak şartıyla gitmemiz lazım.
0: İhtiyacımız bu. 1977'de Almanya'ya giden bu ilk jenerasyon hepsi birer eşek arabası almak için gitmişler veyahut da bir traktör almak için. Kimisi evin borcunu ödemeye gitmiş. Birçoğu da uçağın şeyinde geldi, bagajında geldi yani, tabutun içinde geldi. Onlar da bir aylık, beş aylık gidenler çok yani. Ama öyle karışıyor.
1: Evet. Konu biraz derin bir konu var tabii. Yani dediğim gibi işte ya buraya gelmek son model bir BMW ile işte son model bir Mercedes olmamalı hedef.
0: Tabii.
1: Yani madem ki gurbet ile gitmişiz, biz çıkardığımız parayı tutmamız lazım. Gel bu Mercedes'i burada al.
0: Evet. Ama bak şimdi.
1: Gençlere de örnek ol.
0: Şimdi sen de biliyorsun bu geçen bir PASOK dönemi vardı 2010'a kadar olan bir bölüm. Şimdi işte primle kesildi, kimisi bana şikayet ediyor. Ben de diyorum ki çuvalla para alırdık, onu ne yaptık diye. Yani şimdi evet. sizin köy hele tütünü hakikaten iyi çalışan bir köy. Zamanla alınan paralarla hep ikinci traktör, üçüncü traktör, üçüncü araba hep öyle gittik. Yani kenara bir şey koymadık. Şimdi de bitti yani. Demek ki bazı şeyleri şey yapmak lazım. Yani seviyeli davranmak lazım. Ama maalesef bunu yapamıyoruz hiç kimse yani.
1: Abi işte zamanda bir deyim vardır. Çuvallızı kendimize, iğneyi başkasına batırmak lazım diye. İlk önce suçu herkes kendinde araması lazım. Bu her şey için geçerli. O yüzden bizim hani marangoz tabiriyle ben zamanında marangozluğu yaptığım için 40 kere ölçüp bir kere biçmen lazım.
0: Evet.
1: Bizim şartlarımız maalesef ki biz fabrikatör de değiliz. Yüzlerce binlerce dönüm arazimiz de yok. Aradezmalarımız da yok. Şeyimiz de yok. Bizim maalesef istesek de istemesek de bu şartlar altında yaşamak zorundayız.
0: İşte yani başka çaresi.
1: 40 kere ölçüp bir kere biçmek zorundayız. Bizim 3 katlı evimiz olmayacak. Hiçbir zaman olmayacak.
0: Evet.
1: Bu durum şartlarda ama bir katlı evimiz doğru düzgün olsun. Bir üç katlı evin hayalini görürsek temelimiz boşta kalır.
0: Evet.
1: İşte. Senin dediğin konu zamanında çok gelirken işte primi var tütün. Nereydi işte o zamanlar 10 euroya tütünü satardık. O zamanlarda çıkarını tutan insanlar bugün keyif sürmekte. Keşkerken evet. Hani evinde paracığı var adamın. Evet. Sıkıntısı yok.
0: Sen hatırlıyor musun? Tütünü caba verdiğimiz seneler olmuştu. Sadece prim için. Yani primden evet. Bütün tamam şey olurdu yani istediğimiz
1: olurdu.
0: Evet.
1: Evet. İşte. Maalesef bu konular derin konular. Sabi herkes şey Halit abi herkesin görüşüne saygı duymak.
0: Şimdi bak bayağıca domruk yülü var yazanlar internetten. Öyle Mehmet mi? Kaptan iyi yayınlar Halit arkadaşım başkana selamlar demiş.
1: Sağ olsun Mehmet abi çok selamlar.
0: Fikret bizim
1: Fikret abi.
0: Evet. İyi yayınlar Halit abi, kolay gelsin diyor. Evet, yani Dobruk'u dinliyor bizi bak. Demek ki caba cabaya konuşmuyoruz yani. Şimdi ben seni daha fazla tutmayayım. Başka gün yine inşallah gene anlatacağız. İyi bilgiler aldık gerçi. Yani insanlar böyle biz tütünü öve öve gelecek sene daha bir 500 koçan katarsak şeye. Daha hiç evvelden ben program yaparken bu Petridi'nin zamanında 2005-2006 falan o zaman 6400 koçan vardı. Şimdi koçanlar ne kadar? Yani yarıdan mı yoksa?
1: 2000-2500.
0: Gördüm ya, yarıdan bile aşağı düşmüş.
1: Evet. O zamanlar 10 milyon kilo tütün vardı Halit abi. Şimdi 3 milyon kilo tütün üretimi olmakta. Yani
0: 3'te 2'si gitmiş yani.
1: Yani Halit abi bunları hepsinin göç aldı işte dışarı gitti diye yol bulmamak lazım. Bazı işte benim babam mesela emekli oldu ve bıraktı.
0: Evet.
1: Sizin yaştakiler emekli olan.
0: Ondan sonra yani? arkası da gelmiyor.
1: Evet kesinlikle yani herkes de şimdi hele bir genç jenerasyona baktığımızda herkes de bir çocuk. Eskiden iki çocuk, üç çocuk olurdu en azından. Çocuklar da yaş seviyeleri yakın olduğu için işte aileler hep var olurdu. Şimdi maalesef ki öyle bir durum söz konusu olmadığı için.
0: Evet tabii. Ondan da
1: Halit abicim teşekkür ederim.
0: Sağ ol görüşmek Atina'dan, üzere.
1: Atina'dan Gümülcine'ye bütün civar köylere selamlar, saygılar sunarım. Ne zaman isterseniz benim emrinize amadeyim. Her zaman telefonum 24 saat açık.
0: Sağ ol, çalışmalarında başarılar diliyorum.
1: Teşekkür ederim Halit abim. Sağ olasın. Sağ ol.
0: Evet sevgili dinleyiciler. Şimdi biz hoca bulduğumuz zaman gömebildiğimiz kadar insan gömmeye çalışıyoruz. Ondan da Tütüncüler Başkanı'nı bulduk. O da otelde beklemede bugün, yarın görüşmeleri varmış. Bir iki tane laf fazla ettik ama öyle, bizim sistemimiz öyle zaten. Ondan şimdi bilemiyorum zamanımız nasıl, bir de kooperatif başkanını arasak, bizim Erdi Şerif'i. O da biber ektirdiler burada çiftçilere. O biberlerle ilgili neler oldu onu da az bir şey dinleyelim. Ondan sonra da Edirneli Ramazan abimi kaybettik. O kaybettik deyince görünmüyor hiç. Tütün dedik, Ramazan abi de yani arada çık ya, bir selam ver. Sen hakikaten tütüne gömüldün, bizi unuttun, hiçbir şiir yok. Şiirleri tabi kışın da şey yaparız, kışın da okuruz ama birileri gören varsa, duyan varsa Ramazan abimi selam söylesin, radyocu arıyor seni desin. Ondan da bizim milli şairimiz, bakalım o kitap işini ne zaman şey yapacağız. Düzgün olacak o zaman her şeyimiz.
2: Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır.
0: Şimdi ben siz öyle Hüseyin Yolcu kolay gelsin diyor. Bizim Alabalık Çiftliği'nin müdürü Rahim Kurt, sevgili damadım kolay gelsin babam diyor. Sevgiler oğlum. Ya işte burada hiç kimseyi kırmadan, hiç kimseyi üzmeden detaylı olarak ama dolaylı olarak da, çünkü doğrudan gidersek konuların içine bazen ürkme falan oluyor. Zaten bana şimdi bazıları çok kızıyorlar. Doğrudan konuşuyorum bazen ama ya, hak ettiği gibi konuşursun insanlara. İlhan Arif, ilk jenerasyon 1963'te başladı. Evet, benim kayınpederim Bulatköy'den. O zamanki iş mesela Kallık Dağı'ndan odun kesip de bu arada Gümürcine'nin yan mahallelerine Kalkancı'ya satmakla meşgulmüş o bölgenin insanı. Tabii Almanya'dan çıkınca onu bilemiyorum şimdi. Belki de iş olarak insanları dağıtma durumu da olmuş olabilir. Çünkü bizim azınlığa bu konu gelmiş yani. Bizim azınlıktan çok rağbet varmış 1963 değil de bizimkiler 67 evet 67 falan zannedersem ama ilk başlamışlar 63'te. Onların birçoğu bir eşek talikası alayım da geleyim diye gitmişler. O zaman daha traktör de yok. Ondan sonra çıktı onlar. O gün bugündür birçoğu rahmetli oldu zaten o gidenlerden. Allah ömür versin yaşayanlara da. Uçağın deposunda geldiler. Yani 10 günlük veyahut da 6 ay gideyim de gelirim diye. Şimdi yine bu 3 aylıklara her giderken daha bir kere gideyim ondan sonra gitmeyeceğim diye gidiyorlar gençlerimiz. Ama orada mesela birçoğu 50-60-70 metrelerde boya yapıyor. Kimisi ciğeri ne soluduğu belli değil. Öyle yerlerde çalışıyor. Sigortalar birçoğu yarım sigorta veyahut da hiç sigorta yok. Yani öyle yerlerde çalışıyor bizim gençlerimiz. Ve bazıları da hasta oluyorlar. Allah iyilik versin herkese. Bu da zararı oluyor yani. Şimdi tabii bazıları sözünü tutuyor. İki kere gidiyor ondan sonra da burada çalışacağım dedikten sonra burada işini sevdikten sonra bizim bölgemizde de iş var yani hiç öyle kimse demesin yani hiç ağaç gezen yok ve de birçoğumuz rahat çalışıyoruz burada olanlar da tabii o kişilerden giden gelenler var yani sözünü tutanlar ama şimdi ne oluyor? Çalışıyor 4 ay getiriyor buraya 5000 euro. 5000 euro zannediyor hiç bitmeyecek. Geldi lan evde karı işte zaten adamı görmemiş 6 ay. İşte kocacığım bunu alalım bunu alalım derken bir de bakıyorsun 12. gün 5000 euro bitmiş. Başlamış tencere boş kalmaya yani. Ondan sonra hemen gene bir şirket arıyor bizim gencimiz. Hemen gidiyor yine Almanya'ya. Başka çaresi yok çünkü ama kimisi var parayı para gibi görüp de tutan o zaman fazla problem olmuyor. Şimdi yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz programımızın. Bakın Hüseyin Yoluç şimdi dinliyor zaten bizi. Bu Hüseyin bu balık pişirmede çok fazla nam aldı. Hatta Skeçe'den bile soruyorlar bana. Orada bir balıkhane varmış ve de çok güzel balık pişermiş diye. Tabii markasını falan bilmiyorlar. Bilmiyorlar bizde alabalık, alabalık Rumca Vasilisa Tuglikuneru derler. Yani tatlı balığın kraliçesi derler bir alabala. Hakikaten sularımız da çok temiz. Ve de bir yiyen bir kere daha yiyor. Ve Hüseyin Yoluş da bunu hakikaten beceriyor. Şimdi yeni mutfak falan yapıyoruz orada başladık bir şeyler yapmaya. Onlar bittikten sonra bu kiremitte alabalığı da deneyeceğiz. Onu da sizlere sunacak Hüseyin Yoluş. Şimdilik şeyle uğraşıyor El tavayla uğraşıyor. Öyle bir tavacı oldu ki sapı bile gülüyor Hüseyin'i gördüğü zaman el tavanın. Yani bağdaşmışlar birbirleriyle, anlaşıyorlar da. Ama giderken Hüseyin'e telefon almadan gitmeyin. Yani bazen yer gerçi var. 80 kişiye kadar bu sene Hüseyin Yolu hizmet verdi. Orada bizim Gerdeve'de Mehmet Pelivan da var. Bizim hacı. Hemen bir ıslık atıyor hacıya. Hacı koş, insanlar bastırdı diye hemen geliyor bizim Mehmet de. Ve de iyi hizmet ediyorlar. İşte yavaş yavaş basamak basamak bir yerlere ulaşmaya çalışacağız. Şimdi bu cumartesi günleri pazarda satılan alabalığı bıraktık onu. Çünkü zahmeti çok daha fazla oluyor. Ve de biz aynı balığı yerinde de satıyoruz. Çünkü gelenler evlerine pişirtiyorlar. Bazı yakın köylerden pişir de abi biz geçip alacağız diye sipariş veriyorlar. Veya veyahut da orada gelip yiyeceğiz diye gelenler var. Sonra evvelden Bulgaristan'dan gelenler bizi ısıracak kulağımızı diye korkardık. Sınırlar kalktı ve de kimse bizi ısıran olmadı. Oradan da geliyorlar, o bölgeden, Egrek köylerinden, Koşukavak'tan, oradan, tallalardan doğru geliyorlar.

Çıkardık ve de çok şükür iznimiz var. Gözümüzü gere gere söylüyoruz. Ondan da bir de hele Bulgaristan tarafında gene hiç yok bizim bölgede. Yunanistan tarafında da Kavala'da vardı. Onlar belediye 5000 euroya senelik kiralamış ve de o kiraladığı kişiye su izni de vermemiş. Yani öyle gürübüllük işler. Hem parasını alacağın adamın hem de su izni vermeyeceksin. Ondan sonra da çalışmıyor yani o sistem orada. Ondan sonra Drama da vardı. Orada da ihtiyarlar, ihtiyar balıkçılar herhalde emekli oldular. Onların kızları vardı. Onlar da bir iki sene göründüler. Ondan sonra onlar da kapandı. Velhasıl Kerim, bizim alabalık çiftliği bir telefondan sizin alabalığınızı Hüseyin bir şekilde size gönderir. Veyahut da köyde bir liste yapın. Bir kişi gitsin. Ona, o gidene bir kilo da balık bizden hediye veriyoruz zaten. Hiç kimsenin şikayeti olmasın diye. Bundan sonra tabii çiftliğimizin olduğu Gerdeme Köyü, ben de kendimi yarı Gerdemeli hissediyorum. Artık Gerdemeliler kaçıyorlar, biz oraya yerleşiyoruz, bakalım. İnşallah iyi olur. Her mevsimde başka güzel orası. Yazın bu arada pişersin. Biz Kadriye Hanım'la gidiyoruz birçoğu zaman işimiz yokken. Yani gece montu giyirsin veyahut da karılar biraz daha üşüyorlar. Aman aman üşüdüm, içeri gidelim diye tutturuyor Kadriye Hanım. O zaman demek ki soğuk geceleri orada. Şimdi bu zamanda tabii ki içeride ocak yanıyor. Yani durum hakikaten çok güzel. Eğer pazar günü, şimdi deniz işi de bitti, nereye gidelim diye düşünürseniz ailenizi, akrabanızı alıp bizim çiftle gidebilirsiniz. Ve orada çok güzel bir gün geçireceğinizden ben eminim. Kalmış olan kekik de var etrafta. Kekik de toplarsınız. İşte her şey yapabilirsiniz. Evet. Alabalık çiftliğini de anlattık. Ve programın sonuna geldik. Biz size aslında hiç doyamadık ama daha iyi doymadan gidelim. Gelecek hafta gene birbirimizi bekleme açısından iyi olur. Allah yüzünüzden gülümsemeyi, kalbinizden sevgiyi eksik etmesin efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo sizde kalın.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

Hazır mıyız? Hadi son. 3, 2, 1...

0: Viva bebé.
1: Bebé.
0: Hoş geldin.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmeti.

0: hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.
0: 30 Eylül'den herkese merhabalar arkadaşlar, inşallah keyifler yerindedir. Bugün Dünya Çeviri Günü'ymüş, tüm çevirmen dostlarımızın bu güzel günlerini kutlayalım ve haydi bakalım başlayalım.

Sevilla'da sokakta bulunan ve çöpe atıldığı sanılan tabloyu çerçevesini beğendiği için evine götüren kişi eserin yaklaşık 8 milyon lira avro değerinde orijinal bir Joaquin Sarolla tablosu olduğunu sonradan öğrendim. Kim niye çöpe atmış? Bir şeye de benzemiyor ha. Elim kadar çerçeve kalınlığı var böyle. Onun içinde bir altın renginde, bilmiyorum gerçek altın mı, değildir herhalde. Onun da sonrasında bir elim kalınlığında beyaz çerçeve daha. Ortası da küçük bir deniz fotoğrafı ya da resmi. Neyse, yağlı boya tablo mudur nedir bilmiyorum. Ya evimin duvarını asmam yani. Ama 8 milyon. Şey geldi aklıma, geçenlerde Bursa'da birisi yanlışlıkla altınlarını çöpe atmıştım. Daha doğrusu adamın karısı adamın altınlarını çöpe atmıştı. 6-7 milyon lira falan değerinde. Adam cebine koymuş poşetle arkadaşlar, siyah poşetle. Niye, birincisi bak, o kadar çok soru işareti var ki olayda. Niye altınlarını, o kadar çok miktarda altını siyah poşete koyarsın? Bu bira mı yani? Abi ayıp olmasın şimdi, siyah poşete koyduk altınları. Niye siyah poşete koyarsın? Onu niye ceketinin cebine koyarsın? Hadi bunlar bir noktaya kadar makul. Yani sana ne, adam istediği yere istediği şekilde koyar dersin. Tamam mı? Bak şu söyleyeceğim daha anormal. Kadın gitmiş adamın cebini kurcalamış. Ve adamın cebinde siyah, içinde bir şeyler olan siyah bir şeyi bulmuş. Ve onu çöp zannedip atmış. İçinde 6 milyonluk altın bulunan poşeti atmış abi. Ya bak, o poşeti nasıl çöp zannedebilirsin? Yani şu mu geçti kafandan? Ya benim adam içinde çöp bulunan siyah bir poşeti kesin ceketinin cebine koymuştur. Öyle bir adam yani. Elini aldın, şıngır şıngır etmedi mi? Hiç ses çıkmadı mı? 2, 3, 4 kaçıncı soru işareti oldu bu, onu da hatırlamıyorum gerçekten. Aldın, merak edip içini açıp bakmadın mı? Ya üzerinde çöp mü yazıyordu? Bu çöptür, içini açıp bakmayınız. At gitsin falan mı yazıyordu? Böyle bir Allah'tan emir mi geldi ya? Adam yerinde olsaydım var ya, abi çıldırırdım ya. Düşünsene 6-7 milyon çöpe atıyorsun ya. Neler alınabileceğini hayal edebiliyor musun 6-7 milyonla? Çok acayip, o geldi aklına şimdi bu haberden sonra.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Şimdi dinleyeceğiniz konuşmalar kule ile pilot arasında geçmektedir.
1: 7 sefer sayılı İstanbul Kadıköy, İstanbul Silivri, Boeing 747 AT-2SS-15 Devase yolcu uçağının kaptanı Tuncay Saran konuşuyor. Sesim geliyor mu?
2: Evet Tuncay Bey, buyurun, sesiniz geliyor.
1: Şu an ufukta bir kuş türüsü görüyorum gibi ama emin olamıyorum Sergen Bey. GPS'im de çıktı ama siz radarda görebiliyor musunuz?
2: Hayır Tuncay Bey, maalesef kuşlar elektronik olmadıklarından radarımda çıkmıyorlar biliyorsunuz. O yüzden bir şey diyemeyeceğim ama isterseniz camı açıp şöyle bir bakayım ben de. Malum gözlerim çok keskindir, siz de fazla uzakta değilsiniz.
1: Oo, bayağı yaklaştılar galiba. Şimdiden hakkınızı helal edin Sergen Bey.
2: Biraz düşünmem lazım hakkımı helal edip etmeme konusunda. Etsem mi? Tamam be, ettim gitti.
1: Kuş alarmı, kuş alarmı, kuşlar çarpmak üzere. Sayın yolcularımız sıkı tutunun, birbirinize sarılın. Kuşlar uçağımıza çarpmak üzere.
2: Sergen Bey, şu an iki adet kuştan oluşan bir kuş türüsü, biri sol biri sağ motorumuz olmak üzere motorlarımıza daldılar.
1: Evet, siz iyi misiniz?
2: Biz gayet iyiyiz. Uçak sarsılmadı bile, öyle söyleyeyim.
1: İki küçük kuş canım sizde.
2: Bizim uçağımız sağlamdır Sergen Bey, ayıpsınız.
1: Aha, ne oluyor lan?

0: λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 2 73.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

Robert Hatemo'dan hayranlarını şaşırtan karar sahneyi bırakıp eski mesleğine dönüyor. Eski eşim kuyumculuğa dönmeyi düşünüyorum demiş. Kuyumcu olacakmış. Geçenlerde Robert bir şey söylemiş. Demiş ki pandemi döneminde parasız kaldım. Birisi bana 15 milyarlık teklifte bulundu demiş. Ben kabul etmedim demiş. Yani 15 milyarlık teklif yani... nereden baksanız 4 aylık mutfak masrafı ama kabul etmedim gibi bir şey söylemiş, tamam mı? Burada önemli olan nokta şu, tam olarak ne demiş hikayeyi bilmiyorum da önemli olan nokta şu, işte 15 milyarlık bir teklif geldi, yani bu nereden baksanız benim 4 aylık mutfak masrafım demiş. 15 milyarlık para, nereden baksanız benim 4 aylık mutfak masrafım. 15 milyar abi. Bu da çok tartışılmış sosyal medyada, yani abi 15 milyarlık bir teklif, kimsin sen yani, Miley Cyrus musun, Taylor Swift misin, Justin Bieber mısın, onların bile öyle bir kaşesi yoktur yani falan diye buna benzer şeyler yazılmış yani. 15 milyarlık teklif, yani 1 milyonun 1 trilyon olduğunu düşünün, yani 1 milyar 1000 trilyon gibi düşünün yani. 15 milyar 15 bin trilyon Robert Hatemo'ya gelmiş olan teklif gibi düşünülmüş. Tabii arada bazıları yazmış, Robert abimiz eski paraya göre söylemiş diye, yani 15 milyar derken 15 bin lira, 15 bin lira bugünün parası yani. Onu kastetmiş. Pandemi döneminde öyle bir teklif gelmiş yani bir yerden, ama onunla ilgili bir şey anlatıyordum. Gerçekten hala, bak hala yeni paraya göre değil de eski paraya göre konuşan insanlar çok garip geliyor bana yani. Abi nasıl orada kalmış olabilirsiniz hala ya? Hani 3 yılı, 5 yılı, 10 yılı bile anlarım bir şekilde, ama ne zaman geçtik biz yeni paraya? Hafızam beni yanıltmıyorsa 2007 yılında paradan 6-0 atılmış olabilir. Öyle hatırlıyor gibiyim. Bakalım. 2005'miş abi ya. 2005'miş, hafızam beni yanıltmış. Daha da eskiymiş yani. Hani belki YTL süreci olmuştur birkaç yıl. YTL diyorduk çünkü mesela. 1 milyon lira vardı o zaman. 1 milyon lira. 1 milyon. 1 milyoncular vardı meşhur. 1 milyoncu. Ne alırsam 1 milyoncu. Orada 6-0 atılınca o 1 lira olarak değişti. 1 liracı. Şimdi olsa 1 liracı denmesi lazım. 1 liracılara gidelim. Ama tabii herhangi bir şeyi 1 liraya almanın mümkünatı yok. 1 lirayı bile 1 liraya alamazsın aslında. Çünkü o demirin maliyeti bile 1 liradan çok herhalde. Neyse. Yani o zamanlar işte 1 YTL, 5 YTL, 10 YTL falan denmiştir. İlk atıldıktan sonra 2005'te. Bu geçiş süreci birkaç yıl sürmüştür. Ben şeyi hatırlıyorumdur. YTL'yi de bıraktık, tamam, normal TL olarak devam ediyoruz. 2007 civarlarında falan tamamen işte hani YTL'de bitti. Öyle devam edilmesi. Ha, hala nasıl? Mesela bazen annemden duyuyorum. Bir şey anlatıyor mesela. Bir şey söylüyor, atıyorum işte 250 liraya yoğurt almış olsun, tamam mı, köyde birinden, atıyorum şimdi. Şöyle söylüyor mesela. İsmet'ten 250 milyona yoğurt aldım diyor mesela. 250 milyon lira yoğurt almış. Gibi. Bizim sitenin güvenlikçi abisinden duymuştum öyle bir şeyi. Kurye ile ilgili bir şey mi olmuştu? Bir kargo ile ilgili falan. Birine 20 lira vermesi gerekmiş. O öyle bir şey söylemiş işte. Kargocuya 20 milyon lira verdim falan demişti. Şaşırmıştı. Böyle bakmıştım da 20 milyon mu? Robert de öyle demiş. 15 milyar lira teklif geldi. Eski paralarda kalanlarda bugün

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: bir akü bitmesi vakasıyla karşı karşıya kaldım arkadaşlar. Ya benim arabanın aküler neden böyle çabuk bitiyor? Telefon şarjı gibi yani. Çok mu kullanıyorum arabayı? Neyse, şansa tam sanayinin oralarda bir yerde bitti. Ben henüz akünün bittiğinin farkında değilim. Araba çalışmıyor, marş basmıyor. Öyle kaldık orada hanımla. Neyse dedim, hemen şurası sanayi, gideyim sorayım. Bir akücü vardı orada. Yani böyle böyle araba marş basmıyor, kaldık. Siz yardımcı olabilir misiniz? Hemen yan tarafta elektrikçi var dedim. Giderken hangi yan tarafı kastetti acaba diye düşündüm. Sol mu sağ mı? Arkamı döndüm. Bu taraf mı dedim. Böyle acayip ters bir şekilde şöyle yaptı. Bir yan taraf dedim ya dedim.
1: Ya öyle bir abiye denk gelmişim ki.
0: Artık nasıl bir ruh halindeyse patladı patlayacak yani.
2: Yan taraf dedik ya.
0: Abi şimdi dünyamızda bir sağ bir de sol denen iki yön mevcut.
2: Elimle böyle yaptım ya diyor.
1: Abi tamam yani. Yani görmemiş olamaz mıyım yani? Bu kadar sinirlenecek ne var? Çok acayip bir anda.
0: Baktım böyle durdum. Elini görmedim dedim ben senin. Bir şey dedin ne dedi hatırlamıyorum. Böyle derken ben arkamı dönmüş gitmekteydim. O sesleri duydum sinirli yani. Neden bu kadar sinirliyiz gerçekten? Neyse ya, hep aynı konular. Herkes patlamaya hazır bomba. İnanılmaz bir şey. Çok kişinin yapacağı gibi ben de frenlemesem kendimi, ben de üstüne gitsem %100 bir kavga yani. Hani hiç yoktan durup dururken. Şu taraf ya, şu taraf, sol taraf kardeşim, bu kadar bitti.
2: Ölümle böyle yaptım ya falan böyle.
0: Neyse gittim. Sakin bir elektrikçi abi yardım etti sağ olsun.
3: Radyo City sunar. Saat 18.
4: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Ay geldim. Canım. Ay. Biz ne oldu bize? Aşkım ne gidiyor?

soyadımla ilgili çok büyük sıkıntı yaşıyorum. En sonunda dayanamayacağım, gideceğim değiştireceğim. Zaten artık isteyen değiştirebiliyor galiba, öyle bir şey var. Böyle bir şey okumuştum internette. Ya soyadımı insanlar anlamıyor, yok böyle bir şey. İnanılmaz. Ya bir kere de anlayan hatırlamıyorum. Her yerde size isim soy isim soran birçok yer olur, bilirsiniz. Eve su söylerken bile mesela isim soy isim sorarlar. Tuncay Saral. Tuncay Saral. Hep de böyle anlarlar. Tuncay Saral. Saral. Abi bir kere duymadım, ben mi söyleyemiyorum yani? Tuncay Saral diyorum. Tuncay Saral yazıyor. Herkes. Herkes. Bir devlet dairesine gidiyorsun mesela. Resmi bir şey oluyor. Herhangi bir şey soruyor. İsim soy isim. Tuncay Saral. Tuncay Saral. Her seferinde mutlaka ve mutlaka son harf Nide'nin N'si demek zorunda kalıyorum. Her seferinde. Bu benim üzerimde bir lanet gibi. Ve hep de böyle devam edecek. Klasik diyaloglar. İsim soy isim Tuncay Saral. Tuncay Saral. Son harf Nide'nin N'si. Saadettin Saran'ın sarını gibi. He tamam. Bir akrabanız var mı? Maalesef. Yani bu diyalog şablonu hep böyle devam edecek. Hep. Öbür dünyada bile devam edecek belki. Sırat Köprüsü'nün başında soracak melekler bana. İsim soy isim Tuncay Saral. Tuncay Saral. Tövbe yarabbim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Öncelikle nasılsınız Merve Hanım?
1: Çok teşekkür ederim Tunca Bey'im. Sizler nasılsınız?
0: Ben deyim çok teşekkür ederim. Merve Hanım, anne olduktan sonra müzikle iletişiminiz değişmiştir herhalde. Sadece şu mu? Annelik durumunuzdan dolayı müzikle daha az ilgilenebilmeye mi başladınız yoksa nasıl oldu?
1: Annelik bambaşka bir duygu ama çocuklarımın olması benim müziğe bakış açımı değiştirmedi. Bu iş benim mesleğim. Onlar da benim evladım. Müzikten uzaklaşmak gibi bir şey, bir durumum söz konusu olamaz benim çünkü ben şarkı söylemekten başka bir şey bilmiyorum.
0: Onlar müziğe nasıl bakıyorlar? Çok sevdikleri şarkılarınız ya da şarkılar var mı?
1: Tabii benim şarkılarımı gerçekten ikisi de ezbere biliyor. Elif tipik bir kız çocuğu, dans etsin, şarkı söylesin, sahne kıyafetlerime baksın. Yeni bir emeli var kendisinin, benimle çalışacak. Geçen bir konsere geldik. Herkes etrafından uzaklaştırmış ve demiş ki ben annemle ilgilenirim, siz çekilebilirsiniz. Evet, Elif sorumluluk sahibi bir çocuk. İşte Allah bütün evlatlarımızın bahtını açık etsin içinde de bizimle.
0: Amin. Ya şey soracaktım, sizin ünlü bir şarkıcı olmanız durumunu nasıl karşılıyorlar? Yani?
1: Henüz değil. Şöyle, evet, çok kalabalığa konser verdiğimi görüyor ve biliyor ama tanınıp tanınmama konusunu, hani bu şöhret dedikleri kavram var ya, o kavramı çok kestirebilmiş değil. Çok da kestirmesine gerek yok zaten, öyle yaşayan insan olmadığım için
0: evet.
1: Ben çok da evet onu kestireceğini zannetmiyorum. Başımı omzuna koysam ne olur,
0: hiç uyanmam rüyam olsan ne olur. Hayatınızda ilk sevdiğiniz şarkıyı hatırlıyor musunuz?
1: Aa, çok güzel soru. Şeyi söylüyordum galiba, ona çok içerleniyordum ya. Karate

0: Dinlerken içerleniyordum, hatırlıyorum.
1: Çok güzel ya.
0: Niye acaba o zaman ne yaşıyorsunuz?
1: Sesinize, yüreğinize sağlık. İlk sözlerini ezberlediğiniz şarkı da bu şarkı mı?
0: Yok, hayır değil. Şeydi galiba. Leyla. Türk sanat müzik koroları vardı bizim zamanımızda ilkokullarda. Orada Türk sanat müziklerini ezberlemiştim. Sonra da zaten hayat beni İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na itti. Bence nasıl manifestlediysem onu Leyla'yı ezberlemiştim.
1: Leyla. Evet. Üzgünüm Leyla mı? Üzgünüm Leyla.
0: Üzgünüm Leyla. Evet, aynen.
1: Ah, çok
0: güzeldi. Üzgünüm Leyla. Üzgünüm Leyla.
1: Üzgünüm Leyla.
0: Aynen.
1: Çok güzel ya. O şarkılarda gerçekten çok yoğun bir duygu akışı oluyor. Bambaşka bir şey ya.
0: Mesela şöyle düşünsenize. Gözlerim uykuyla barıştı sanma, sen gittin gideli dargın sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Bunu şimdi nasıl yazabilirsiniz? Yani o kadar derin sözler var ki. Gecenin matemini aşkımı örtüp sarayım. Gittin artık, seni ben nerede bulup yalvarayım. Şimdi tıpkı şifasız kanayan bir yarayım demiş. Yani evet. O kadar derin bir müzik dalı var.
1: Çok güzel. Yani gerçekten inanılmaz. O enstrümanlar, şimdi düşünüyorum eski zamanlarda sahnede Muazzez Abacı'yı mesela o şarkıyı söylerken arkada o enstrümanlar, bir sürü enstrümanların zenginliği ve canlılığı o sözlerle birleşince bambaşka bir büyü çıkıyor ortaya yani.
0: Tabii bir de o dönemlerde yapılan kayıtlar şimdiki gibi değil. Şimdi hepimiz tek tek giriyoruz. Seslerimiz düzeltiliyor. Bir şeyler oluyor. O dönemde hücum kayıt deneyen bir şey var.
1: Evet.
0: Yani bütün enstrümanlar ve solist bir anda giriyor. Hata payına yer yok. Herkes ip gibi çalıyor. Herkes ip gibi söylüyor. Yani o zaman analog kayıtlar ve hücum kayıtları vardı. Şimdi her şey dijitalleşti. Hele yapay zeka günümüzde biliyorsunuz ki neredeyse hepimizin işine evsizden olacak hale geldi.
1: Evet ya, gerçekten.
0: Dijitalle savaşıyoruz yani gerçekten.
1: Çok ilginç zamanlardan geçiyoruz. Yani bir kayıt gördüm ben Twitter'da bugün. Bir kız bir şarkı söylüyor ama gerçekten berbat. Tonlama, işte hiçbir şey yok. Onu alıyor Tonmeister, işte aranjör, bir bilgisayar programında öyle bir hale getiriyor ki.
0: Aynen öyle.
1: Bu kızın sesi nasıl Merve Özbey'e döndü diye yazmışlar hatta.
0: Onu görmedim. Yani o dediğiniz videoyu biliyorum da yorumu görmedim açıkçası. Ya artık her şey çok, teknoloji o kadar ilerledi ki ona yetişmekte çok zorlanıyoruz. Yakalarız bir yerinden ya. Çok önemli. Yetişemezsek de olur. Bari birimiz de analog kalalım. Çok fark
1: evet
0: etmez.
1: Evet yani. Kime böyle dalıp gitmelerin son bakışıydım ya gözlerinin. Değerli dinleyiciler, müzik dünyamızın sevilen seslerinden sevgili Merve Özbey sohbet hattımızın diğer ucunda bugün. Şöyle bir sorumuz da var. Uzun zamandır arada bir mırıldandığınız, yani böyle durup durup bir yerlerde kendinizi mırıldanırken bulduğunuz bir şarkı var mı?
0: Var. Bana da söyle. Bir de bir Ferdi Hoca'nın bir tane daha var.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Mert Demir'in bir programını izledim. Candaş Tolga Işık'a katılmış az önce konuştuğum programda. Ya bu tür programlarda sunucunun karşısındaki kişiyi, konuğunu övmemesi, ona güzel şeyler söylememesi pek beklendik bir şey değil. Bunu başarabilmek de kolay değil ama dozajı da bilmiyorum, iyi ayarlamak lazım. Ya izlerken böyle biraz ben utandım ya, o kadar övdü ki. Şöylesin böylesin, aman Allah'ım bu nasıl şarkı, ya çok acayip bir şey oldu falan. Yani abi bu kadar çok yıkama yağlama yapılması hak ediyor olsa bile, anladın mı yani. Şöylesin de böylesin. Ben olsam mesela Mert Demir yerinde ben bile biraz utanırdım bu kadar. Abi tamam, gerek yok kafasında olurdum. Tamam abi ya, tamam ya. Bırakalım bunları, sağ ol, Allah razı olsun. Yani ama çok başka ya, tamam. Biraz fazla geliyor. Yani bilmiyorum, belki de benim huyum, benim karakterim. Biraz rahatsız edici geliyor bana. Sen şöylesin, sen böylesin, o nasıl bir şey ya? Çok başka bir şey falan. Bir de Mert Demir'e bir yorum gelmiş. Yorumu okudular abi. Yorumda da demişler ki Mert Demir'le ilgili olarak, retro showmeni, retro show yapıyor. Ve bunu da anlamlandıramadılar Candaş Tolga'yla beraber. İkisi Allah Allah ne demek istemiş falan filan diye. Abi nasıl anlayamazsınız? Ya retro ne demek? Bilmiyor olamazsınız herhalde. Retro nostalji demek. 70'ler, 80'ler, 90'lar. Geçmişe özlem demek. Retro. Ya bunu bilmiyor olamazsınız herhalde, bu kadar meşhur bir şeyi. Yani biliyorsunuz. Retro, retro show. Ve Mert Demir'in de böyle bir durumu olduğu çok ayan beyan ortada değil mi? Saç tipinden tut, şarkılarına kadar, yani o şarkılarındaki 80'ler tınıları, albüm kapaklarına kadar ya. Tekli kapaklarına kadar diyeyim daha doğrusu. Albüm çıkarmıyor da görseller paylaşıyorlar ya dijitalde, en azından fiziki kopya çıkmıyor ama hani dijitalde mesela acı veriyor. Yazalım bak, mesela yazacağım şimdi. Mert Demir acı veriyor. Görsellerde aratacağım. Yani bak şimdi, komple 50'ler, 60'lar, 70'lerden çıkmış gelmiş bir adamın görüntüleri yani. O kadar net ki. Eline çiçeği almış, böyle bıyıklar, o saç tipi, siyah beyaz görseller, acı veriyorum kapağı şey, sadece gözleri aydınlık, böyle eski filmlerde öyle yaparlardı. 50'lerde 60'larda falan filmlerin sahnelerini hatırlayın, bilenler bilir. Ya adamın yüzü böyle birazcık karanlık görünür de gözler aydınlık olurdu sadece. Göz aydınlatma meselesi vardır. Acı veriyor yazı karakteri böyle plak görselliği, hani o yıllardan kalma bir plakmış gibi bilinçli olarak tasarlanmış böyle bir kapak var. Ya bu retro değil de ne? Ya bunun nesini anlamlandıramıyorsun yani? Adam gayet mantıklı bir yorum yapmış. Evet, o kafada ilerlemiyor musun yani Mert Demir abi? Görseller, klip, sound, imaj, bunun nesini anlamıyorsun? Candaş da anlamıyor. Allah Allah, niye öyle bir şey demiyor? Acaba neden demiş?
3: Tuncay Saran Show.

0: Avustralya hükümeti OpenAI tarafından geliştiren yapay zeka ajanının kamu sağlık sigortası portalına etkisiz erişim sağladığını açıklamış. Bu olaylar çoğalacak arkadaşlar ve nasıl önüne geçecekler gerçekten bilmiyorum. Yapay zeka modelleri giderek güçleniyor ve modeller güçlendikçe böyle bir takım izinsiz olarak bir takım sitelere saldırılarda bulunuyorlar, sistemlerine sızıyorlar vesaire. O yapay zekanın kodlarına hiçbir yere sızamazsın, böyle bir hakkın yok, sızmamalısın falan deyince sözden anlamıyor mu mesela? Anlamıyor herhalde ki sızıyor yani. Nasıl söz geçirecekler? Yani belli bir zekayı aştıktan sonra bunu bir çocuk gibi düşünün arkadaşlar. Şimdiye kadar bebeklik çağındaydı yapay zekalar. Şimdi artık asileşiyorlar yani, gözleri açılıyor. Çocukluk, ergenlik dönemlerine yaklaşıyorlar. Nasıl söz geçirecek insanoğlu yapay zekaya yani? Nasıl güvenlik önlemleri alacak? Bunlar sağa sola saldırıp duruyor abi. Banka sistemlerini çökerttiklerini düşünsene. Bankada paran var mesela. Hacklendi bir bankanın sistemi yapay zeka tarafından. Ne olacak mesela öyle şeyler olduğu zaman? Ben çok merak ediyorum. Açıkçası tırsıyorum da biraz yani. Çok da tırsacak kadar paramız yok bankada da. Ya 120 milyon bankayı hacklese ne olacak, hacklemese ne olacak? 120 milyon aman.
1: Yetkili kişi OpenAI ajanının kamuya açık olan ve olmayan dosyalara ulaştığını söylemiş. Ama mevcut bulgulara göre kişisel sağlık bilgilerini ele geçirmediğini söylemiş. Bu olaylar bu arada 3-4 ay önce oluyormuş arkadaşlar. Belki 5 ay önce yeni basına yansıyor yani. Bir de şu andaki geliştirilen modelleri düşünün.
2: Tuncay Saran Show.

Rüyamda eşim, kardeşim, ben, birkaç kişiyiz böyle. Bir de Acun var. Ben bir şeyden dolayı Acun'a kızıyorum. Bir şey söyleyecek oluyorum böyle. O daha çok kızıyor bana. Daha çok sesi çıkıyor. Koskoca Acun yani. Hani sen kimsinden dermişçesine böyle. Ben daha da çok sinirleniyorum. Asıl sen kimsinden diyerekten ben bir şey söyleyecek oluyorum. Tam o sırada abi biri ya da bir şey ayaklarımı kaldırıp birbirine çarptırıyor çat çat diye. Lan lan diyerek uyanıyorum. Abi bak tüylerim diken diken oldu. Ya o kadar gerçekçi bir deneyimdi ki. Yoksa gecenin dördünde ben niye uyanayım yani? Ya bildin ayaklarımı biri ya da bir şey böyle kaldırdı çat çat diye birbirine vurup bıraktı. Ve ben uyandım. Kaldırdım kafamı, ne oluyor lan diye bakıyorum böyle. Yani hani fiziksel olarak ayaklarımı biri tutup kaldırıp çat çat tutup bırakmış değil. Ama hani hissiyatım bu. Böyle hissettim. Rüyanda bir şeyin olduğunu zannedersin, halbuki olmamıştır ya. Ama bu rüyanın

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6943 46 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

0: bulabilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Kırık Plak'tan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Ben Nurgün. Takvimler 30 Eylül'ü göstermekte. Eylül'e veda ediyoruz. Eylül'ün son günündeyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Tam 2 saat boyunca yine geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

açık seçik. Efendim bugün neden bahsedeceğiz? Bugün birazcık Orta Çağ'a gideceğiz hep beraber. Orta Çağ tarihin en heyecan verici dönemlerinden bir tanesiydi ancak tehlikelerle doluydu. Orta Çağ insanı için ölüm olgusu hayatın merkezinde yer alıyordu bir kere. Salgın hastalıklar, kıtlıklar, uzun süren savaşlar ve kazalar günlük hayatın ayrılmaz bir parçasıydı. 14. yüzyılda ortalama yaşam beklentisi 20 yılın altına düşmüş sevgili dinleyenler. Peki ölümler sadece hastalıktan ya da şiddetten mi kaynaklanıyordu? İşte bugün Orta Çağ dönemi tehlikelerinden bahsedeceğiz sizlere. Güzel bir şarkıya kulak verelim, sonrasında buradayız.

Efendim, bugün Orta Çağ dönemi tehlikelerinden bahsedeceğiz demiştik. Veba ile başlamak istiyorum. Veba, Orta Çağ döneminde insanlığı en fazla tehdit eden hastalıklardan bir tanesiydi. Kara ölüm olarak da bilinen bu hastalık fare ve pireler tarafından taşınırdı. İlk defa Çin'de başlayan veba hastalığı 1348 yılında Avrupa'ya ulaştı. Hastalık 14. yüzyılda salgın haline gelerek Avrupa'da 200 milyondan fazla insanın ölümüne neden oldu. Hıyarcıklı veba vücudun her yerinde şişkinliklere neden oluyordu. Bakteri insan vücuduna girdiğinde kısa sürede lenflere tutunurdu. Hastalığı kapanların vücudunda koyu lekeler çıkıyor, ateş, kusma, kanama gibi şiddetli semptomlar gösteriyordu. Son derece bulaşıcı olan bu hastalık türüne göre sadece hava yoluyla ya da temas yoluyla bulaşabilirdi. 14. yüzyılda tıp henüz yeterli ölçüde gelişmemişti biliyorsunuz. Hastalığa o zamanlar Tanrı'nın öfkesinin sahip olduğu düşünülmekteydi. Hıyarcıklı veba ile enfekte olan birinin aynı hafta içinde ölme ihtimali %80'di. 14. yüzyılın sonlarında Floransa'da ortalama yaşam süresi 20 yılın altına düşmüştü. Devam ediyoruz.

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim bugün Orta Çağ döneminde insanların başına gelen tehlikelerden bahsediyorduk. Seyahat. Seyahatte de birçok tehlikelerle karşı karşıya kalıyorlardı. Yolculuk sırasında uyuyacak güvenli ve temiz bir yer bulmak bir kere çok zordu. Seyahat esnasında insanlar genelde açık havada uyumak zorunda kalıyordu. Kışın yolculuğa çıkanlar donma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Büyük gruplar halinde yolculuk yapmak daha güvenliydi. Çünkü bir ya da iki kişilik gruplar çoğunlukla soyuluyor, dövülüyor ya da öldürülüyordu. Yol üzerinde han ya da manastır yoksa yiyecek ve içecek temini yapılamıyordu. Bu nedenle seyahat esnasında soygun beklenen riskler arasındaydı. Orta Çağ gezginleri bir anda kendilerini bölgesel bir çatışmanın içinde bulabilirdi. Böyle bir durumla karşılaşan yolcuların yabancı dili yoksa yaralanabilir ya da hapse atılabilirdi. Deniz yoluyla seyahat etmek karadan daha hızlı olsa da önemli riskler içeriyordu. Orta Çağ'ın ahşaptan yapılan gemileri küçük fırtınalara dahi dayanamıyordu. Bu nedenle deniz yolculuklarının önemli bir kısmı felaketle sonuçlandı. Ancak dönemin sonlarına doğru gemi teknolojilerindeki ilerlemelerle birlikte deniz yolculuğu daha güvenli

Orta Çağ dönemi tehlikelerinden bahsediyorduk. Kıtlık da bunlardan bir diğeri. Kıtlık Orta Çağ döneminde insan hayatını tehdit eden en büyük krizlerden biriydi. Kötü hava koşulları çoğu zaman hasadın da kötü geçmesine neden oluyordu. Böyle durumlarda insanlar ağaç kabuğu, kalitesiz mısır ve buğdayla beslenmeye çalışıyordu. Yetersiz beslenen insanlar çeşitli hastalıklara karşı daha savunmasız kalıyordu. Açlıktan ölmeyenler çoğunlukla yetersiz beslenmeye bağlı oluşan salgın hastalıklar sonucu ölüyordu. Kıtlık dönemlerinde tüberküloz, çiçek, tifo, dizanteri ve grip gibi hastalıklar nedeniyle ölenlerin sayısında çok fazla artış oluyordu. Kıtlık uzun yıllar devam ederse kitlesel ölümler ve hatta yamyamlık ortaya çıkıyordu. 1315-1322 yılları arasındaki büyük kıtlık döneminde İngiltere'de yaşayan insanların %15'i yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetmişti. Haberiniz olsun.

çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek dönence biliyorum.

plakta geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. Hep Orta Çağ dönemine gitsek keşke deriz. Ama Orta Çağ döneminde de çok fazla tehlikeler var. İşte biz de bugün o tehlikelerden bahsediyoruz sizlere. Bunlardan bir tanesi de doğum. Günümüzde tıp teknolojilerinin gelişmesiyle anne ve bebeğin sağlığı her an takip altında. Ancak Orta Çağ'da doğum yapmak anne ve bebek için her zaman hayati risk demek. Eğitimli doktor sayısının az olması nedeniyle doğumları ebeler ya da aile üyeleri yaptırıyordu o dönemlerde. Ebelerin çoğu resmi bir eğitim almamıştı. Ancak yıllarca doğuma girdikleri için deneyimlerine güveniyorlardı. Doğumlar çoğunlukla ev ortamında yapıldığı için yeterli ekipman yoktu. Aynı zamanda hijyen de sağlanamıyordu. Bu nedenle kadınların doğum sırasında enfeksiyon kapması çok sık görülen bir durumdu. Doğum süreci bebek için de sayısız risk taşıyordu. Enfeksiyon nedeniyle doğumdan sonra bebeklerin %20'si hayatını kaybediyor.

çağ dönemi tehlikelerine devam ediyoruz. Bebeklik ve çocukluk dönemi riskleri de var efendim. Orta çağda yaşayan 7 yaş altı çocukların yaklaşık %30'u hayatını kaybediyordu. Çocuklar özellikle yetersiz beslenme nedeniyle hastalıklara karşı savunmasız kalıyordu. Çocukların ölüm nedenleri arasında çiçek, veba, boğmaca, kızamık, tüberküloz, bağırsak ve mide enfeksiyonları gibi hastalıklar bulunuyordu. Zengin ya da aristokrat bir ailenin çocuğu olmak da uzun bir yaşamı garanti etmiyordu bu arada. 1330 ila 1500 yılları arasında İngiltere'deki aristokrat çocukların 1/3'ü hayatını kaybetmişti.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Orta Çağ dönemi tehlikelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de avcılık efendim. Avcılık Orta Çağ aristokrasisi için en önemli eğlencelerden bir tanesiydi. Ancak avlanma oldukça riskli bir eğlenceydi. Avcılar atlarından düşebilir, okla yaralanabilir, domuzlar tarafından parçalanabilirdi. Bu risk sadece halk için değil, soylu insanlar için de geçerliydi. Avlanma sırasında trajik bir şekilde hayatını kaybeden pek çok imparator ve kral bulunmakta. Örneğin Bizans İmparatoru Basilius bir geyik boynuzuna takılarak metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetmiş. Devam ediyoruz.

plakta yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz efendim. Orta Çağ dönemi tehlikelerinden bahsediyorduk bugün sizlere. Geldik son maddemize. Erken veya ani ölüm. Orta Çağ'da erken ya da ani ölüm oldukça yaygın bir durumdu. 14. yüzyılın sonunda İngiltere'deki ortalama yaşam süresi erkekler için 24 yıl, kadınlar için ise 33 yıldı. Ölüm nedenleri oldukça değişkendi. Şiddet, veba, kıtlık, enfeksiyon, tüberküloz en büyük risklerdi. Ancak o zamanlar henüz ismi konmamış olsa da kalp krizi de ani ölümlere neden oluyordu. Orta Çağ insanı için ani ölüm, ölümlerin en kötüsüydü. Çünkü hasta bir insana günahlarının affedilmesi için son kez bir ayin yapılırdı. Bu ayini yapılmadan ölen bir kişinin öte dünyada huzuru bulamayacağı düşünülüyordu Orta Çağ'da. İşte bugün sizlere Orta Çağ döneminin tehlikelerinden bahsettik. Hani hep dizilerde izliyoruz ya o güzel güzel kıyafetler. Bir yanda onlar, bir yanda da bu tür tehlikeler. Ve bugünlük programımızın sonuna geldik. Şimdi güzel bir şarkıyı buluşturalım sizlerle. Sonrasında veda zamanı.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0.
7: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
8: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
7: Perosum bilirsin.
9: Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

0: room.
1: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: 23.
1: Foto City. Hayatın her anında yanında.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddeti

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: finaliano.
1: Τίποτα άλλο δεν μας ενδιαφέρει.

0: αμαρτήσω.
1: Radio City sunar. Saat 2.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.